0: Fotosity sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Fotosity. Hayatın her anında yanınızda.

0: Seni gören insan gitmez yanından. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Ne kadar özenmiş sana yaradan. Acep İstanbul'un neresindensin?
1: İstanbul'da otururum ama 67 vilayetin birisinde doğmuşum. Bana aşık olmuşsan doğduğum ili burada inanayım sana.

0: Acep bu semtlerin birinden misin?
1: Biraz daha yakına geleyim de daha dikkatli bak. Nasıl? Şimdi tanıdın mı beni?

0: atmış. Anasını boyayıp babasına satana döndü.
1: Seni çapkın seni. Düş önüme çabuk. Düş önüme de yürü. Seni eğlence düşkünü çapkın aşık seni. Bin topal eşeğe de sür Niğde'ye doğru.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9 metredir.

Ezanlar bizim için okunuyor sevgilim. Gözyaşım, gözyaşım mezarına dökülüyor sevgilim. Mezarın barınağım, ayrılık şansım oldu.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα μόνο με 1,85. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμή. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 565

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

0: uyandırdığınız günler, Gülfen Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
7: Sevgili dostlarım, haftanın son günü bizim için ve biz çalışıyoruz. Çalışmayanlar için iki gün tatil yapacak çalışmayanlar. Çalışanlara, çalışmayanlara herkese günaydın. Rüzgarlı bir hava var. Hava rüzgarlı olacak diye meteoroloji uyarmıştı. Ve hava bulutlu. Öğleden sonra yağmur geçişleri olabilir. Balkanlar kara kara. Bulgaristan tarafından yağmur da olabilir. Yazsın bakalım Bulgaristan'daki dinleyicilerimiz. Hava böyle. Tam bir sonbahar kış havasına uyandık sevgili dostlar. Ama ve lakin havalar nasıl olursa olsun, önemli olan bizim havamız iyi olsun. Önemli olan bizim havamız güzel olsun. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca. Hep kıskandım seni elden ömrüm boyunca. Hoş geldiniz Radyo City'ye. Hoş geldiniz Radyo Terapi'ye. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. İyi hafta sonları kardeşim demiş. Güzel bir hafta sonu olsun. Adem Ömer abime günaydın. Günaydın İsmail Emine. İsmail Emine Sani. İsmail günaydın. İsmail'in radyosuna günaydınlar. Güneş doğarken fotoğraf çekmişler daha doğmazdan önce. Kim bilir ne soğuktur. Bir de rüzgar da var bugün. Günaydın. Açın radyonun sesini, ısının, açın. Bu radyo aynı zamanda kalorifer görevi de yapıyor. Yazın klima görevi, kışın kalorifer görevi de yapıyor bu radyo. Zülfiye Yılmaz günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın. Kalimera, kalimera, good morning. Belçika'ya da günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kuşlar gibi ikimizi bir. Bir dinleyicimizin tütün tarlasında köpeğiyle günaydın dedi sizlere. Efendim köpeği, radyo, tütünler kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Faik Doğancı günaydın, huzur dolu bir gün dileğine kolay gelsin Gürkan demiş. Çok teşekkür ederim Faik abicim. Rukiye Kavak günaydın demiş. Ekrem Ruşen günaydınlar. Leblebci Hüseyin Agam günaydın. Sevcan Güvenen ablama günaydın. Cengiz Sketo. Berdun Süleyha Mümün. Taner Hasan. Arzu Hasan. Vay ne güzel bir fotoğraf. Günaydınlar. Ali İnsan Tanyolu. Huzur dolu bir hafta olsun günaydınlar. Yüksel Mümün. Günaydın. Salih Mustafa günaydın. Cüneyt Sadık günaydınlar. Sofia Dodulu. Kalimera. Kalimera. Kalimera. Kuşlar gibi ikimiz bir rüya.

Timo. Akkuş bu işte refile. Günaydın. Koşuk Havak'tan günaydın demiş Emniye Sevgin. Koşuk Havak günaydınlar nasıl? Koşuk Havak'tan havalar nasıl? Koşuk Havak'ta. Koşuk Havak'ta havaların taraflarını çok bulutlu görüyorum. Funda Yusuf günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın. Siz Haşim'den gelenlerden misiniz? Çünkü siz bana ilk defa yazıyorsunuz galiba. Cuma yazmışsınız. Hayır, daha önce de yazmışsınız. 24'te yazmışsınız. Sonra bir daha 2 sene sonra yazmışsınız. Siz Haşmet'ten mi geliyorsunuz? Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralı. Tarkan Berke Termokipyon'un içinden günaydın demiş. Şimdi onlar tamamen toprak yapmışlar. Düzlüyorlar, müzlüyorlar. Yeniden ekecekler. Bu üstü başı yırtık bu memesi görünen adam kim be? Bu adamın niye memesi görünüyor? Niye yırtık üstü başı? Kim yırttı onun üstünü başını? He? Tarkan! Ama niye yırtmışlar bu adamın üstünü başını? Fannesini niye yırtmışlar? Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Bu ne be? Kalimero Timo, Kalimero. Kuşlar gibi Sefa Doğan'a taklit yapıyor. Zeki Müren'in taklidini yapmış. Hiç güzel yapamamış. Hiç olmamış. Şimdi karşıma çıktı Facebook'a da size de aktarayım dedim. Hiç olmamış. Sefa Doğan'a yapamamış. Yapamamışsın. Zeki Müren'in öyle taklidi de zor yapılır. Günaydın be. Max Kefir içeyim. Kendime geleyim Gökhan. Max Kefir, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri, Max Yoğurt. Akşam geldim. Gümücü neden? Yoğurtes palyas polis diyecektim. Lefkinihtar'dan karnım aç. Timo'ya yemek yiyelim dedi. Ben dedi akşam yemek yemiyorum dedi. Ben dedi kendime bakıyorum, fizimi koruyorum dedi. Benim şoförüm abi dedim, ben açım dedim, ölüyüm açlıktan. Gittik oraya buraya Tayfunların yanına falan, oturacak yer yok, insanlar toplanmış. Sivrisineklerin ışığa geldi gibi sanki bedava her yere doldurmuşlar. Aç aç geldim, iki kaşık pilav yedim, iki kaşık da Max Yoğurt yedim, yattım. Bu sabah ama 300 gram eksik çıktım kantarda. Evet. Biz de bulutlu yağmur bekliyoruz inşallah. Biz de çalışıyoruz. Hepinize kolay gelsin demiş Sevcan Güven Hanım ablam. Günaydın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hasan gene saat 10.30'dan sonra yemeğe gitti. Ya sonra sular pazlama gibi oluyor. Hangi Hasan derseniz adı bende saklı. Adı bende saklı. Günaydın hijyen servise. Hijyen servisin Hasan'ına da günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hayır, İskeçe'den biraz ara verdim diyor Funda. Niye ara verdiniz? Haşmet'ten mi geldiniz? Haşim'i dinliyordunuz daha önce. Onu sordum. Haşmet'ten gelenler sol tarafa geçsin. Onlara apostilos yapacağız. Onlara Hasan'ı çağıracağım, ilaçlama yapacak. Ondan sonra siz yayına geleceğiniz öyle yok. Önce apostolosu değil mi Aslan? Önce ilaçla bak lazım Haşmet'te gelenleri. Ay William. William galiba. Ay yaşlılıkta zor. Yaşlılıkta zor sevgili dostlar. Vallahi bile ne güzel insan ayakta gitmesi kadar ya, ama yaşında olacak, genç olmayacak, güzel bir şey yok. Panayır'da geçen gün video çekip koymuşlar. Koymaları ayrı, ayıp koymamaları lazım ama adam oynuyor Panayır'da. Amerikalı bir dede. Yani 80 yaşı geçik, belki 90 yaşında. Oynarken adam böyle bir sarsılıyor. Tak düşüye gidiyor. Gitti. Vallahi bile oynarken ölmek ne güzel bir şey. Yalnız genç olmayacak, yaşında olacaksın. 85'ten sonra git. Kene ilacı atacağız onlara diyor Aslan. Onlarda hem endoparast hem eksoparast da vardır. İçine dışına ilaçlayacağız onların. Yok, sizi dinlerdim tabii diyor Funda. Ha, ben geldim Haşmet'ten mi geldiniz? İlaçlayacağız

Hanım'la akşam Ioannidis'de tanıştık. Babayla değil, genç Ioannidis'le. Ioannidis'in oğluyla tanıştık, tüm ekiple tanıştık. Efendim reklam bölümünden sorumlu, işte bütün departmanların sorumlusu güzel bayanlarla tanıştık akşam. Çok teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Öve öve bitiremediniz beni. Ya duyanlar anlatsın, tercüme etsin. Ioannidis'e çok teşekkür ederim. Çok imaste polif karistime dediler. Sanki bedava yapıyorum reklamı. 40 kere teşekkür ettiler. Aa, adam sosyal medeni insan böyle oluyor. Bizim gibi deli başlıyken insanlar 40 kere teşekkür etti adam. Gel dedi, yemeğe gidelim dedi, daha iyi tanışalım dedi. Gibi bizim işte, testlerden geç dedi. Koca Ioannidis. Ya. Ziker dedim. Ben dedim Toyota Motors'ta Ziker istiyorum. Ziker'i de biz satıyoruz dedi. Ziker çok iyi. Ziker çok iyi araba dedi. Çok iyi araba dedi. Ve bitiremedi o da Ziker'i. Bıra dedim, içinde dışarı yüzünde çok güzel ama dedi. Normal dedi, bir araba marka bir araba fiyatına. Politeriz araba fiyatına çıkıyor. 62 bin euro 65 bin euroya çıkıyor dedi. Dedim Tokal Oprama dedim. Toplayır oynayız dedim. Gireyim yani dedim. Adını da unuttum, küçük adını ama unuttum, küçük adı neydi. Gönlünce güzel bir hafta sonu olsun demiş Hatice ablam. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hatice abla seni alışverişe getireceğiz. Ömer abimin ne oldu, getirmedi mi? Bizim kasaba

Alkış. Ne oluyor be? Kelebekli Coşkun'dan kelebek hapağı demiş Leblebci Hüseyin Agam. Hani Maria koyunlara yutturuyorlar. Ha? O haplardan lazım.

Rıfat Marketler, bin bir çeşit tek adres, güler yüz, müşteriye saygı, kendisine saygı. Rıfat Market Kurcalı'da, Rıfat Market Kozlukepir'de fark yaratıyor. Sebze ve meyve reyonu, kuru yemiş reyonu, dondurmuş ürünlerin satıldığı reyonuyla Rıfat Market'ten sevgili dostlarım. Rıfat Market. İşleri çıktı kız hanım, bitmedi, yarım kaldı ama yine gelecek demiş. Hatice ablama gitti mi? Bana söz verdiydi gideceğim diye, bak gidemedi bak. Öyle tutamayacağınız sözleri vermeyin. Vermeyin. Karanfil deste gider. Ha ha ha na na. Kokusu dosta gider. Ha ha ha na na. Benim gönlümde sen.

günaydın. Guten Morgen. Guten Morgen Gürdal demiş. Aman Gürkan demiş. Erdal Bayram günaydın. Günaydın. Günaydın. Dön dön hoş geldin.

Efendim devam edelim. Haydi bakalım halay çekelim. Haydi bakalım. Just Green diyelim. Temizlik ürünleri Just Green. Batı Trakya'nın gururu. Akşam şeye çıkmışlar. Instagram'da gördüm, dolaşmışlar. Green Thraki. Green Thraki Just Green. Just Green tişörtleri giymişler kızanlar. Lefkinik'te de dolaşmışlar. Beyaz tişörtlerin üzerinde Just Green. Just Green temizlik ürünleri. Çamaşırlarınızı yıkayın, yumuşatın. Efendim deterjan ama kimyasal madde bulundurmayan deterjanlar, yumuşatıcılar, bebeklerin biberonlarını temizleyiciler. Efendim bebeklerin çamaşırlarını yıkamak için Just Green, Just Green, Just Green, Just Green. Just Green. Ahmet Bayram, Green Thraki.

Bak, çok para kazanmak isteyenlerin hepsi çalışıyor. Timo çalışıyor, Faik Tuzlacı çalışıyor, parmak atmış. Diğerleri uyuyor. Hafta oyunu Gürkan Esnoğlu çalışıyor. Bize çok para lazım.

0: Yılmaz Kasım abi günaydın.
1: Gülümden ayrı yerde
0: gönülden tatlıdır.
1: Bana dargındır yarime ben.
0: Köpen aktinelerini yollamış doktor, bak bak nasıl gelişti. Mektimisi Ahmet Ahmetoğlu, ktiniatros, apofitos palipistimiyo thesalias, metekpedeftis, stikirurgiki zoon, sindrofias. Böyle bir vaka, o kadar senelik ustayım bu işte, bu işin dersini veriyorum, böyle bir vakayla karşılaşmadım dedi Fofiko ile ilgili. Ne kadar vicdansız, ne kadar hayvan insanlar var. Onlara hayvan demekte hiç gocunmuyorum. Hayvan bile demek onlara, hayvanlara hakaret olur. Röntgenini çekti, vücudunun röntgenini çekti. Doktor Fabiko'nun hayvanın içinde şey kalmış. Kurşun. Mermi, kurşun var. Saçma kalmış. Bir manyak hayvana ateş etmiş.
1: Sevdim bir yar gözlerine.
0: Sana ne lazım? Bir kuş, iki yavru köpen var demiş. 6 tane evde köpen var. 5 tane de Yonca'da var. 11. Bir tane de Nursel Abdomik'i var. 12. Nereden baksan 15 tane de kedi var.

Tayfun, uyandınız mı? Oğuz nerede? Tayfun pamuk dolduruyor, pamuk dolduruyor. Günaydın. Tayfun balcıya bal gibi günaydınlar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Gözüne soksun o silahın borusunu Hasan. Vallahi billahi. Fofi koçuk o kadar sakin ki burnunun içine girdi, baktı, burnundan dikme aldı, ağzını açtı da açıyor. Böyle bir köpekle ilk defa karşılaşıyorum. Ne kadar sakin köpek dedi Ahmet. Ben bunu yazın alayım, öğrencilerime ders verirken bunu alayım dedi. Al dedim. Hayvancık orada yaklaşık bir saat durduk. Bir saatten fazla bile durduk. Çişini tutmuş. Eve geldik, arabadan indi, hemen koştu. Tıt tıt tıt tıt gitti, çişini yaptı. O kadar akıllı hayvan. Gülün gözü gülünden ayrılır. Bu arada ne güzel veterinerlerimiz var. Tebrik etmek istiyorum. Tam teşekkürlü küçük bir hastane gibi Ahmet'in İskeçe'deki muayenehanesi yatırıyorsun. Yatırıyor mikron zon sindrofiyaz. Lidl'ın orada. Lidl'dan May Market'e giderken orada köşede kuryer vardı. Tam köşede. Kapandı kuryerin olduğu yerde, tavsiye ederim. Hiç ne sponsorum bir ne bir şey. Tavsiye ediyorum Ahmet'e. Petit mi? Alma vet mi? Petit vet mi ne? Bela vursun o. O köpeğe kurşun sıkanların kafasına bela vursun Timuçin.

0: Kadir, canlı yayındayız. Dert çekmeyin.
1: Hazırım.
0: Halay çekin.
1: Hazırım.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Radyo City 107.6'dayız. İskeçe'den tertemiz. Cinok gibi bir yayın.
0: Evet.
1: Ne dert çekeceksiniz, ne halay çekeceksiniz.
0: Dert
1: sadece
0: çekmeyin.
1: İyi müzik.
0: Dert
1: İyiyiz.
0: Çekmeyin, halay çekin.
1: Halay serbest, dert yasak. Halay çekin, omuz omuza gelin. Dertleri kapının dışında bırakın.
0: Faik Tozacı kaç yaşındaydı?
1: Bilmiyorum ama 70'e merdiven de ya da gitti. Günaydın Faik abi.
0: Günaydın Faik diyorum.

Ya Timo, Ayşem arabanın şeyinden oynarken zamazeyi tutamacından oynarken arabanın tutamacının el atiriyosunu kopardım. Tık dedi, saçıma düştü el atiriyo. Yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı, indir, indir çek, indir çek, indir çek. Koptu. Şoföre dedim, ama dedim, şoför dedim, koptu bu bir şey, tık dedi, düştü ya dedim. Şoför dedi, oynamasan onunla dedi, şey gibi dedi, ne oynayasın dedi. Hemen şeye, Hıdır'a sorduk. Hıdır onun seri numarasını falan çıkardı. Onun dedi, el atıriyosunu değiştirmek lazım dedi. El atıriyosu kopmuştur dedi, tutamacın dedi. Şimdi pazartesi arayacağız Volvo'yu ya da Hüseyin Çapuloğlu'nu arayacağım, el atıriyor. Sustacı, tık dedi, kırıldı. Hay sen, nasıl dayanıksız el atıriyor yapmışlar. Arabanın tutamacını, tutamacı böyle inik kaldı şimdi. Böyle kaldırıyorsun, yavaş yavaş böyle iniyor. Elimden göstereyim de nasıl indiğini görüyorsunuz gibi. Kaldırıyorsun, onun tutamacı böyle iniyor. El atıriyor, tutmayı. Tut.

0: Nasıl bir sesi var bu Hakan Altun'un da veya? Allah bile. Nasıl kalp bir ses böyle?
1: Haydi
0: Kuru Çeşme. Haydi Kanal D. Haydi Radyo City. Haydi Ladistan. Pamela Ladistan. Hey la Pamela. Adonis ne diyor? Ne diye duydunuz mu? Paylaştım. Duruma bakın. Story'ime bakın Facebook'ta Adonis'in dediklerini. Diyor, İmaste diyor, più anattik meni, kaliteli hora diyor, iston kozmo diyor. Haksız mı? Haklı. Kuru kahve cancı, yılların tecrübesi değişmeyen lezzet. Kendi fırında özenle kavrup çektikleri muhteşem harman kuru kahveler, lokumlar, kurabiyeler, karyokalar. Lahana 14'te, Gümüşhane'de Köfte Cismani karşısında, Sansiro'nun sağ karşı köşesinde. Sansiro'ya da günaydınlar. Dün tüm ekiple tanıştık. Benim merak eden orada arkadaşlar Sansiro çalışanları varmış. Yastıköy'den bir kardeşimiz var, adını unuttum. Merak ediyormuş beni, her sabah işe giderken dinliyormuş. Ona da günaydın, nişanlısına da günaydın. Tüm ekibe günaydınlar. San Siro'ya günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Hasan'a günaydınlar. Sinan'a günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Herkese günaydınlar. Erva'cığıma günaydınlar. Boynuma sarıldı Erva. Geçen akşam arkadaşı vardı. Hiç simasiye vermedi bana. Bu sefer gök ağaçtan atladı, boynuma sarıldı. Ay Erva, vay Erva, vay Erva. San Siro. Rodopis markası gül suyu. Muhteşem limon kokan limon kolonyası San Siro her alanda fark yaratıyor. San Siro'nun Rodopis ürünü de seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro'nun satış noktalarında bulabilirsiniz.
1: Haydi Kanal D, haydi Türkiye.
0: Ebenizin körü demiş Mayık. Ya Timo, ya. Antipules. Gitti el attırıyor. Kopardım tutamacı. El attırıyorsunu kopardım. Sordum kadına, dedim Elatrion'un yenisi 67 ila 70 euro arasında değişiyormuş. Antiprosopia'da bir de takma parası alıyorlar, bir yüzlük. Ama benim tutamaçta bir şey yok. Küçücük sustacı Elatrion'su kaydı. Onu kırmışım. İndir pindir oynarken

0: Sarhoşum.
1: Bir garip Japon şarkısı Cüneyt Hasan. Sukiyo.
0: Sarhoşum.
1: Oho, onu biz biliyoruz. Sen beni yeni dinlemeye başladığın için bilmiyorsun o şarkıyı. Sukiyo. Japonco. Seni seviyorum diyor.
0: Yanıyorum, yanıyorum.
1: Hıder.
2: Buradayım, günaydın. Radyo City 107.6'da.
1: Faik Tuzacı kaç yaşındaydı? Faik Tuzacı kaç yaşındaydı?
2: Vallahi bilmiyorum ama 70'e merdiven dayamış, hatta çıkmış gidiyor. Günaydın Faik abi.
1: Hıder. Japonca bir şey soracağım. Bir şey soracağım Japonca.
2: Sor sar.
1: Sukiyo ne demek? Sukiyo, sukiyo, sukiyo Japonca.
2: Sukiyo Japonca'da senden hoşlanıyorum ya da seni seviyorum demek. Evet. Romantik bir ifade. Yani evet. Baya senden hoşlanıyorum anlamında.
1: Nasıl? Sukiyo.
2: Evet, sukiyo. Suki hoşlanmak, yo da vurgu gibi. Daha sıcak, daha samimi bir söyleniş.

Ya onu bunu bırak da. Canım börek istiyor. Hangi börekçiyi tavsiye edersin? Gürkan! Gürkan, her şeyi biliyorsun. Hangi börekçiyi tavsiye edersin derseniz... Bugatti Satriyan'da Filiziz. Akursate. Bugatti Satriyan'da Filiziz'i tavsiye ediyorum. Çünkü yılların tecrübesiyle harika börekler yapıyor. Bugatti Satriyan'da Filiziz.

Ο Gaç Atrian'da Phil Davis. Merkez Dükkan Fisi Öztiki Eski Valilik Binası Karşısı Kofi Brans'ın yanı. İkinci şube Yodotiki'de Platya'da. Üretim yeri Marinaki 8 Fonstos'un arkasındaki sokak. Buradan hem dondurulmuş börek hem de pişmiş börek alabilirsiniz. Tüm ürünler taze ve kendi imalatları. Online sipariş bagi.gr. Platya'daki şubesinden 29-853 numaralı telefonu arayıp sipariş verebilirsiniz. Bugatti. Triandafillidis'le güneyi başlayın. Güzel başlayın. Dinamik başlayın.

Yael Yael. Lir lir lir. Yael Yael. Lir lir lir lir lir lir lir lir lir lir lir lir. Vay sürmeli sürmeli. Toya toya ne this? Bay yeni Toyota Corolla Cross. Yeni Toyota Yaris Cross. Yeni Hilux. BYD'nin arabalarını da satıyor. BYD'de de getirdik. En çok ilgiyi buna gösterdi insanlar dedi. Kiros Ioannidis. Platia'da sergilendi arabalar. Çok güzel. Toyota, BYD, Ziker, Miker. Bir sürü Andiprosopya'da. Dramadan, Senez'den. Efendim. Dedaç'a kadar. Ioannidis. Dedim ki İskeçe'deki bir Mercedes kapandı. Ioannidis. Niye kapattınız onu dedim. O soyadı benzerliği dedi. Bizim değil o dedi. Bizim şubelerimiz habire ilerliyor. Kapanmıyor. Yeni yerini açıyoruz dedi. O bizim değil dedi. Hey ya. Hey gidi. Dünyadan yükümüzsün. Toyota Ioannidis. Toyota Ioannidis. Hey gidi gidi gidi. Su kozma. Balık için Fener'de. Çıkın gidin kendinize bir iyilik güzellik yapın. Oturun Fener'e. Harika balık yiyin sevgili dostlarım. Stukozma'da. Fener'e gidemem uzak diyorsanız Platia'da. Stukozma şadırvanın karşısında Stukozma. Haydi. Haydi bana. Ve kuru kahveci Nihat. Kuru kahvenin adı tadı 48 yıllık tecrübe. Kendi tayinlerinde kendileri üretiyorlar. İkramlıklar, mikramlıklar, kuru yemişler hepsini bulabiliyorsunuz. Hakan'a günaydın, tüm ekibe günaydınlar. Çok geziyorsunuz vallahi billahi, çok geziyorsunuz. Tüm aileye günaydınlar. Kuru kahvenin adresi. Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde seçkin bakkal ve market tercihinde bulabiliyorsunuz. Bu kuru kahveyi sevgili dostlarım. Özkom Mehmet Özcan, Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede hizmetinizde. Duvar panelleri değil inşaat panellerinde Gürcistan çapında en uygun fiyatlar bizde diyorlar. Bu panellerle yapmış olduğumuz konteyner evleri gidin yakından görün, konuşun, anlaşın. Yastıköy Yalancı yolu 1. kilometre, akşam Yastıköy'den geçtik. Burası sanki terk edilmiş köy gibiydi Yastıköy. Herkes gümücüne eğilmiş, herkes, bütün kuzenler, herkes. Oğuz, nasılsın be? Yeni mi dönüyorsun eve? He? Günaydın. Akşam Oğuz yeşil tişört giymiş. Gözler de yeşil. Aman ne yakışıklı olmuş. Vay ne yakışıklı olmuş. Kız olsam hemen vereceğim. Gönlüme Oğuz'a. O derece. O derece yakışıklı olmuş. Abi bugün Mira kızımın doğum günü kutlayacağız evde. Allah bize kolaylık versin. 11 kızdan gelecek. Anaokulu gibi olacak bugün demiş Cüneyt. Kale. Canım doğum günü kaç gün önceydi ya. Bugün mü kutlayacaksınız? 11 kızdan mı gelecek? Anam anam anam anam. Anam anam anam anam anam anam anam anam anam anam anam. Anam. Hiç kızı sevmiyorum. Hiç sevmiyorum kızı. Kızan sevilmez mi? Çocuk sevilmez mi be?

Rosaline günaydınlar. Rosaline Butik. Bayan giyim, abiye giyim, günlük giyim, takım elbiseler, tesettür giyim. Rosalin Gamze, Demokritu bir komutinin. Hacı Kosmaz'ın olduğun yer, Espresyonist'in yanı.

Fatih'e de günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Efendim, Leblebi Hüseyin Agam'a günaydınlar. Kalimeras'ta Kiriakos'tan diye, Allah Allah Allah Kiriakos'tan diye bu. Kiriakos'tan diye. 90 yıllık tecrübeyle Kostandino ikramlıklar, kuru yemişler, kendi yaptıkları tayinler, muhteşem kendi kavurdukları leblebiler, fındıklar, fıstıklar, sucuklu lokumlar, şeker hastalarından şekeri çıkarmayan harika helvalar, tayin helvası, tayinler, portakallı, çikolatalı, sade, polikisalesios, tahini, Kostandino. Kiria Costantino'nun kendi eliyle yaptığı reçeller Costantino. Aşkın üç cemresi varmış. İki göze, ilki göze, ikincisi gönle, üçüncüsü ruha düşermiş. Radyoterapide gönlümüze taht kurdu. Günaydın tahtın kralına demiş Leyla. Ay teşekkür ederim. Ay teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Günaydınlar Badex kızlarına. Yağmur var mı Bulgaristan'a?

pancurlar kapalı. Küçücük bir anadan gördüğüm kadarıyla bulutlu demiş. Leyla, bugün çalışmıyor musunuz? Ya iş yerinde mi pancurlar kapalı? Nasıl yani? Patrona söylesinize pancurlar açsın.

0: Aynen öyle olsun. Max ayran olsun, Max yoğurt olsun, Max salata çeşitleri olsun, Max kefir olsun. Sevgili dostlar, Ali Molla Molla Ali Auto Kinesi Gümücüne yollarında. Bizim aslanımızdan bu işi yapan ilk eğitmen başarıyla yapmaya devam ediyor. Otobüs ehliyeti için, efendim tır ehliyeti için, her türlü ehliyet için Ali'yi seçin. Otomatik vitesli arabada ehliyet alın. Araba kullanmasını öğrenin. Ali'de otomatik vitesli arabaları da var. Auto Kinesis. Dün Ali'ler oturmuş Sezer'lerle beraber. Sezer'i tanıdın mı diyor. Timuçin de diyor ki sen insanların adını niye hatırlamıyorsun diyor. Ya Timuçin dedim. Büyük Lise'nin oraya arabayı park ettik. Ali'lerin oraya gelene kadar, yani tam merkeze gelene kadar 40 kişi selam verdi. 40 kişiyle konuştum. Siz çoksunuz, ben bir kişiyim. İsimlerinizi hatırlayamamam normal. Yani 40 kişi, 3-4 tane gazeteci ile konuştum. Hatta Ahmet abi canlı yayın yapıyordu. Canlı yayına çıkardı beni. Yani ünlü olmak da zor. Böyle insan içine çıktığımızda ne kadar sevildiğimizi, ne kadar tanındığımızı anlıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten öyle. Bak Timuçin de şahidimdir. İsimlerinizi hatırlayamamam normaldir. Bundan daha normali yok. Sezer dedi ki bir seninle dedi 15 yıl önce falan Bursa'ya gitmiştik dedi. Unuttun beni dedi. Dedim. Unutmadım, unutur muyum? Ali dedi tanıdın mı bunu diyor. Öyle yapmasana be Ali. Yapma öyle be. Sezer'e de selamlar. Günaydınlar. Ali Neşe dedi ki Emine dedi ki ama dedi bu Sezer başka Sezer, Bulgaristan'da Sezer değil dedi. Onları tam biliyorum ve o kadar karıştırmıyor. Ben biliyorum Bulgaristan Sezer'ini biliyorum. O şimdi pazartesi yazacak. 4-4-4-4-4 tekese iş yerinde kapalı, dikkatimiz dağılmasın, önümüze bakalım sadece diye açmıyorlar. Tekese öyküsü gibi önümüze bakıyoruz demiş. Leyla Allah belasını kaldırsın o patronun. Allah patronlar kalleş bu patronlar. Bakın siz bakın. Tekeste öykücü gibi önlerine baksınlar diye pançolar açmazlarmış. Olur mu böyle şey be? Sigara demiş Faik. Sen ne dersen de Gürkan Nesin oldu bir numara. Siz ne derseniz deyin. Ondan sonra tam Platina'ya gittik. Zaten orada bütün ekiple tanıştık Toyota. Herkes teşekkür ediyor. Teşekkür ederiz. Bizi kabul ettiğin için çok güzel tanıtıyormuşsun bizi. Yuhannes dedi. Sen dedi ne kadar seviyorsun, ne kadar seviyorlar seni dedi. Sen dedi megali firma dedi. Dedim megali firmayı mı? Dinomiz dedim. Ya Fatma da diyor. Yuhannes'e. Gürkan'ın diyor Volvo'su var diyor, Volvo'yu açacak, RAV4 alacak. Geçen gün öyle dedi diye. Öyle mi dedim, ben geçen gün diyor, Volvo'yu satacağım, RAV4 mi alacağım dedim. Yuhannes de şey dedi, anlaşırız dedi, hiç problem yok dedi. Gürkan için dedi akan sular durur dedi. Gürkan için akan sular durur dedi. Yuhannes Toyota. Toyota'nın patronuyla tanıştık akşam Hıdır.
1: Ne güzel. Vay be. Akşam nasıl geçti? Nasıl biriydi?
0: Uyur muydun sen be? Ne oldu?
1: Yok. Dinliyordum ben. Akşam nasıl geçti diyorum. Patronla tanışma işi nasıl biriydi?
0: Çok.
1: Mesela hani.
0: Çok beğendim. Çok düzgün
1: Eyvallah.
0: Bir insan. Çok düzgün bir insan patron.
1: Onun?
0: Evet.
1: Ne güzel.
0: Babası 72 yaşındaymış. Anlatsana. Bu işi dedi ben dedi babamdan devraldım dedi. Babam bana hep derdi dedi. Her şeyden önce işini seveceksin. Müşteriye saygın olacak. Müşteri her zaman haklıdır. Müşteriye değer vereceksin. Müşteriye saygı göstereceksin ki başarılı olabilesin dermiş ona babası.
1: Ne güzel demiş. Müşteri her zaman haklıdır. Peki. Eğer benimseyebilirsen çok güzel bir felsefe.
0: Boş buyur. Ne demiş baba boş. Boş'un ünlü bir sözü var. Boş markasının yaratıcısının ünlü bir sözü var. Ne demiş?
1: Bir bakayım ona.
0: Bak bakalım.
1: Tamam buldum. Robert Bosch demiş ki güven kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. Müşterinin güveni paradan önce gelir diyor yani.
0: Aynen öyle.
1: Adamlar 100 yıl önce Keşfetmiş biz hala müşteri hizmetlerinde bire basınız diye uğraşıyoruz.
0: Ben de öyle, çok ciddiyim. İtibarımı kaybetmektense, insanların sevgisini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim.
1: Aynen öyle. Çok güzel bir yaklaşım. Bence bunu koru. Çok güzel bir değer.
0: Çok güzel. Çok güzel bir değer. Bir değer. Çok güzel. Akşam bir görsen. Vay vay vay, ne sevgi bana, ne sevgi. Ne sevgi. Gelen geçen selam veriyor. Elimizi sıkıyor. Gürkan abi diyorlar. Gürkan diye bağırışıyorlar. Vay vay vay.
1: Sen de seviliyorsun demek ki.
0: Çok seviliyorum. Bir Tarkan bir de ben.
1: Ne güzel. Çok güzel bir şey.
0: Çok güzel.
1: İnsanların sevgisini kazanmak parayla satın alınmaz, o dediğin gibi.
0: Çatlada patla Faik. Kaç
1: patla
0: yaşında?
1: Faik halay. Valla bilmiyorum ama 70'e merdiven dayamış. Hatta çekmiş gidiyor. Faik abi, çatpat, halay serbest, dert yasak.
0: Faik umuz abi. Umuza.
1: Günaydın.
0: Faik abi, bir ayağın çukurda.
1: Olsun da, önemli olan gönül genç olsun.
0: Yani gönlü de gidik ama her neyse. Dur. Hıdır açayım, kapatayım. Hıdır. Faik abin ununu elemiş, ele asmış şaykaya, çiviyi asmış duvara. Elek bir işe yaramıyor. Elemiş ununu.
1: Olsun be, duvara asmış, halay serbest.
0: O ahire herkes de seviyor demiş Faik. Sevmeyenler de var canım. Bir tanesine rastladık. Nasıl baktı bana, nasıl nekinle nefretle baktı. Motorla çiğneyeceğiz beni. Motorla üstüme basacağım geçeceğiz. Nasıl bir kinle bir nefretle baktı bana, bir görsem Faik. Öyle bir baktı. Tombar. Tombar. Allah'tan hem şoförüm hem korumam yanımda da izbandot gibi. Hoy dedim, ötleri battı. Aptal yufka desene demiş Gökhan abi, unuttu mu? Yufka. Ella yufka. Aptal demesene bana be. Trakya yufka. Bu kadar ünlü insan aptal dedim, onca insanın içinde be. Trakya yufka. Sevgili dostlarım, harika yufka. Muhteşem yufka. Trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Rodopin'de yaşayanlar şanslı, çünkü Rodopin'in, sadece Rodopin'deki bakkal ve marketlerde buluyorsunuz bu saçta pişmiş böreklik yufkayı. Vallahi de billahi de Türkiye'deki yufkalardan daha güzel, yemin ederim. Yapın börek, yapın gözleme, göreceksiniz. Trakya yufka, şeker gibi yufka.

Erkan. Anahtarlar koltuğun altında kalık. Beni ara. Günaydın Kalimera Batı'dayken sevgiler demiş. Kehaki Erkan. Odil Odil. Sarı olan Hasan, sarı olan. Sarımtırak olan. Odil. Sarımtırak olan. Çiğdeyi cadiz cadiz beni geç cadiz. SBS Konsültük Enternet'te karşısından günaydın. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, kayık ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergilerinin sorgulaması ve ödemesi, devlet harç bulu para bulu basım ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Arabalarınıza takograf da temin ediyor. Dijital olarak profesyonel sürücüler için Sinan SPS Consulting and Rent'tek Gar sevgili dostlar. Ne oldu bu Facebook'a be abi, iptal. Burada iptal. Kolimaydı Facebook. Efendim şimdi şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Ayrıca SBS Consulting and Trend Tekar Almanya'da boya işinde çalışmak için 3 kişiye ihtiyaç var. 3 kişi. Almanya'da boya işinde çalışmak isteyen 3 kişi. Sinan'a SBS Consulting and Rent-A-Car'a başvurabilirler. Eski Niko Market'in olduğu yerde, o sonrası 6 Gümüşcine Komodo'da SBS Consulting and Rent-A-Car. Şarkıyı birazcık başa al, başa al, başa al. Buradan buraya bas, buradan buraya bas, buradan buraya bas. İnsanlar bunaldı. Konya yolundayım. Telefon çekmiyor diyor Erkan. Erkan! Tünelden çıkınca beni ara. Anahtarlar koltuğun altında kalık. Onur, dün Onur'u da gördüm. Onur İbrahim. Onur kardeşimi de gördüm akşam. Onunla da el sıkıştık. Onur'un annesi her gün beni dinliyormuş. Her sabah beni dinliyormuş. Onur kardeşimin annesinin, annenin adı ne Onur? Annene de günaydınlar. Bizi yazmadan dinleyen herkese günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Halide Mümün, Gürkan nasılsın, günaydın, ne yapar ama üzüm fabrikasından sıradaki şarkı Emine'ye, Feriha'ya gelsin selamlar demiş. Selamlar Halide, selamlar Halide. Günaydın demiş Hilmi Şerif, Bugatti Atıyan'da Filliz, Gökhan Karali, hey pardon onları gördük, hey demiş, karışıyor mesajlar. Dört numaralı dairenin sahibi, dört numara. Evet, dört numara. Gene anlamadın galiba sen. Buradadır, buradadır be. Bu dört numara dağdır be. Adres.

O dün akşam motorla üstüne gelen benim. Ha, günaydın bakayım Maria demiş Ahmet. Sen Balkan'dan inmedin ki. Balkan'dadın akşam. Dün akşam. Yalan söyleme bana. Şimdi yaktım çırağını. Ne yapıyorsun Mehmet? Üşümeyesin oralarda. He? Hafize Ali günaydın demiş.

0: Benim Reels'ime Aysun Ket cevap vermiş. Yani hakikaten gülünecek bir şey. Sağlık Bakanımız herhalde akıl sağlığı çok yerinde değil. Sağlık Bakanımızın.
1: Kemiye kora pigeni kala. Emiş. Köldünen mirlyazdı. Έλο!
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική κυβέρνηση.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Τι έχουμε?
1: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Evet, έχουμε diyor την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών diyor. Bütün diyor ülkeler arasında diyor. Bizim ülkemiz en iyi. Bak. Bak dur sesini açayım.
1: Χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς.
0: Bak.
1: Κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται.
0: Evet, Yunanistan en dünyada, dünya üzerinde en iyi giden bir ülke varsa o da biziz diyor. En iyi durumda olan ülke biziz diyor. Gözümle güldüm. Sabah sabah gördüm bunu, gözümle güldüm. Paylaşayım dedim, siz de gülün dedim. Bunu neremle güleceğimi şaşırdım. Bir de konuşmasında da bir problem var beyninde. Bir sorun var mı? Bir geçmiş olsun Sağlık Bakanımız. Bize çok lazım, baktırsın kendine. Yapıyor. Bir şey anlayamıyorsun. Ya üşüdüm. Donlar durmayın soğuktan demiş Ahmet. Ahmet nasılsın be? Niye gelmiyorsun akşam Lefkinihtay'a sen? Bırakma ola kardeş. Günaydın. Tişörtü yırtık olan bizim patron boya işi yapıyoruz demiş Tarkan. Nasıl patron öyle be? Ama nasıl patron öyle o? Günaydın, bunlar alıştı kalemle çalsın demiş Ozan. İmaste kaliteli horası kozmona file. İmaste monetiki horapı paykaları file. Tile sesi doğru. Haydi. Sen de. Adam ağzından kuş tuta yaranamıyor size. Tamam. O kadar bak, sağlık sektöründe ne gibi hizmetler. Dünyanın en iyi ülkesiyiz ben. Sende ne İsviçre ne bir şey. Yok, bizim rakibimiz yok. Ne Çin ne İsviçre ne bir şey. Hiç. Ne İsveç. Hiç. Ne Norveç. Hiç kimse rakip olamaz bize. Çalıp çırpmada, devletin malını yemede. Number one. Uno numara virüs. Uno numara virüs.

0: Başkanın beyninde problem olması için beyin olması lazım. Doğru soru. Beyin beyin var mı olmalı demiş Nida.
1: Göz yaşına kimse.
0: Sen ne yapıyorsun bakayım konuşmayalı demiş Ahmet. Akşam gittim Gümrücü'ne bas ki seni sana rastlarım diye ama göremedim seni. Ondan çok üzgünüm. Ne yapayım işte. Ne yapayım ben de böyle. Yaşladık. Bak. Cigaradan, alkolden, rakıdan içkiden bak ne hale geldim bak. Bak ne hale geldim. Günaydın oğlum. Güzel yayınlar sana demiş Neriman Salihoğlu ablam. Günaydın.

1.80 boyum var. Gözümün bebeğinden ateşten fışkırıyor. Beni gören kızlar lapır lapır pencerelerden camlardan düşüyor.

Gurbetten herkese selamlar. Hayırlı yayınlar, delikanlı afiyet olsun demiş. Meşeli Güner, ne oldu senin sözün? Biz meşeli tutarı sözümüzü dedin, gittin gurbete. Hani kasaptan et alacaktın? Oho. Ben sonunu sen mi öyle hızlı kaçıyorsun o Volvo'yla demiş Ahmet. Tabii. Ben kaçayım öyle hızlı. Vırın vırın vırın. Elektrikli olduğu için öyle fışş diye gidiyor.

0: Günaydın, iyi yayınlar diyorum demiş Bülent. Bülent!
1: Askerden Eko. Bir geldim, 1.80.
0: Askerden bir geldim. 1.80 boyu var Bülent.
1: Kızlar bana bakarken candan...
0: Gözümün bebeğinden ışıklar fışkırıyor Bülent.
1: Bir geldim, 1.80 boyu var. Gözümün bebeğinden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bulu. Kızlar bana bakarken candan dişiyor.
0: Kadir. Kadir.
2: Günaydın.
0: Kaç kere günaydın diyorsun be, günaydın dedik ya. Kadir, askerden bir geldim. Askerden bir geldim. Gözümün bebenden ışık fışkırıyor. Kızlar bana süper bakarken lapır lapır lapır lapır camdan düşüyor.
2: Yakışıklı ya.
0: Aman yakışıklı.
2: Karizmatik adam.
0: Aman yakışıklı. Kadir'cim.
2: Ondan sonra ne oldu peki?
0: Ondan sonra kızlar lapır lapır lapır lapır döküldüler hep. Zor topladım onları. Evet. Beni gören düştü bayıldı. Kız erkek hepsi. Hepsi vay dediler, bu ne yakışıklılık, bu ne güzellik dediler. Vay dediler, Allah buna güzellik verirken biz şemsiye mi tutmuşuk dediler.
2: Ya bir şey soracağım sana. Sonra zor oldu mu? Hani gözün, yani aklın kaldı mı?
0: Çok zor oldu.
2: Askerde.
0: Çok zor oluyor. Askerden döndüm, bütün kızlar peşimde. Yakışıklı olmak da zor. Ünlü olmak da zor. Yani hangi birisinden uğraşayım? Çok zor. Vallahi billahi çok zor. Bizim işimiz de çok zor. Hele yakışıklı olduğunu. Bir de nazar değiyor. Durmadan nazar değiyor yakışıklı evet. Şimdi. Nazar değdiriyorlar. Hep paramı hocalara, papazlara harcıyorum. Yani gidiyorum kendime okutturuyorum. Hocalara evet. Okutturuyorum. Papazlara yazma yaptırıyorum. Aynı yok çünkü çok nazar değiyor. Başım ağrıyor, dişim ağrıyor, kuşum ağrıyor nazardan.
2: Evet.
0: Ya sana hiç nazar değdiği var mı?
2: Bana hiç değmedi ama nenem bunu bir yöntemi vardır. Hani nazar değmesin diye bir ritüeli vardır onun.
0: Onu bilsen bilsen, sen bileceksin. Ne yapayım nazar değmesin diye? Nereye nazar değeceğim?
2: Bir saniye bakayım. Boynuna tak Gürkan, en görünür yere.
0: Boynuma
2: hatta seni
0: takayım?
2: Seviyen de bir tane yetmez. Ha. Bir boynuna, bir arabaya, bir de stüdyo kapısına as. Ama neneme takayım falan diye de böyle hani sabah sabah millet işe gidiyor. Rütük yok belki ama dinleyici var yani.
0: Bir tane de mikrofonuma takayım. Olur mu? Bir tane de kuşuma takacağım. Osman var ya, kuş benim papağan. Bir tane de kuşuma takacağım. Nazar değmesin.
2: Ona nazar değiyor mu?
0: Değiyor. Ona da çok yakışık. Ona da değiyor nazar. Ona da değiyor nazar. Ya?
2: Onu nazardan korumak için önce bir kendini koruman lazım. Sen taşıyacaksın ki ona geçmesin.
0: Ha, kuşa takmaya gerek yok diyorsun yani.
2: Bence kuşa takmaya gerek yok. Ama sen kapıya, arabaya kendine taktın mı, korudun mu kendini yeter.

Şimdi inanmazsın, gerçekten geldim köprüyle pazarın arasındaki tek yönlü gördüm girdim sordum, senin tanımadıklarını söylediler. Şaşırdım, başka kasap var mı buralarda dedim, bir şey demediler, kaçtım ben de diyorum Güner abi. Kaç kere söyledim Leoforo Stratı 14 numarada diye. 14 numarada dedim. İmam Nuri'nin olduğu yerde dedim. Hiç inanmam. Hiç inanmam. Sevda. Çenen tutulsun senin. Burada program yapıyorum ben. Sevda. Seni EKTO'ya arayacağım. Seni polislere vereceğim. Merkeze götürsünler seni Sevda. Çenen tutulsun.

0: İnanma haklısın. Bir daha tekrar radyosu kaydedeceğim demiş canım. İnanmamaktan haklıyım tabii. Yani bulamam onun için biraz akıldan kontak olması lazım insanın. Ama. Rakka. Faik'ini tanımıyorlar diyor. Ama dingil Faik, kaçık Faik. Beni sormamış, kasabı sormuş. Kasabı kasaba sormuş. Şimdi bana sponsor olmak isteyen birisi, benim bana rakip olmak isteyen kimse olamaz ya. Rakip olmak isteyen bir radyocuya sorsa Gürkan Nesli onu tanımıyor, tanıyor musun diye. Tanıyor muyum diyecekler. He? Hey, var mısın sen be? Aa, nasıl kızdırıyor beni sabah sabah bu Faik. Hay sen Allah'ım ya Rabbim, beni bak. Beyefendi çizgimden çıkar ya Sevda. Sevda. Faik, çenen tutulsun. Aa sen. Baksana çok zaman oldu ben sana nazar duası okumamıştım. Dur bir okuyayım. Fasulyeyi vurdum kazana, biberi ısmarladım pazara. Benim okuduğum dua iyi gelir nazara. Af olsun, def olsun, eskisinden beter olsun. Amin. Demiş Nida. Sevgili Hıdır'ım, bir nazar duası buldum. Okuyayım mı sana?
1: Olur ama canlı yayındayız ya, çok uzatmayalım, bir de insanların
0: hayır,
1: inançları falan var.
0: Hayır, ben sen gene uzatmayacağım, kısacık senin gibi uzatır mıyım ben? Evet, okuyorum. Fasulyeyi vurdum kazana, biberi ısmarladım pazara. Benim okuduğum dua iyi gelir nazara. Af olsun, def olsun, eskisinden beter olsun. Amin.
1: Amin. Tamam. Madem böyle, niyet temiz, kalp ferah, o zaman nazar falan vız gelir. Hadi şimdi alaya. Omuz omuza günaydın.
0: Senin bildiğin bir şey var mı? Bir nazar duası var mı? Senin bildiğin bir nazar duası?
1: Yok. Benim aklımda öyle belirli bir nazar duası yok. Ama zaten inançlar çok geniş, yollar çok. Senin yöntemin seni rahatlatıyorsa
0: şimdi,
1: zaten tamamdır.
0: Beni bu söylediklerimi hatırlıyor musun? Nazar duası ile ilgili bir kere söylüyorum. Ondan sonra sen bunu Arapça söyleyeceksin, değil mi? Tamam mı? Hadi. Oldu mu?
1: Tamam.
0: Fasulyeyi vurdum kazana. Fasulyeyi vurdum tamam. Kazana. Biberi ısmarladım pazara.
1: Tamam.
0: O Arapçasını söyle.
1: Tamam. Hadi. Tamam. Şimdi Arapça söylüyorum. Darabtul fasulya fil kıdır. Ve talabtul baharat minas suk. Duai hada yaruddul ayn. Amin.
0: Tekrar söyleyelim. Hadi ondan sonra bırakacağım şarkıyı. Hadi bakalım.
1: Tamam. Bir saniye. Hadi bir daha. Darabtul fasulya fil kıdır. Ve talabtul fil minas suk. Duai hada yenfa'u diddal ayn. Amin.

0: canım.
1: Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden. Sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden. Böyle dostluğumuz hep büyüsün, hep güzel olsun, hep harika olsun inşallah sevgili dostlarım. İnşallah. Kalimera, Olimera. Abi Kalo Savato Kiryoka Kikali Sineka demiş Nurgül. Yaşa Nurgül'üm. Günaydın Nurgül'üm, günaydın Nurgül'üm, günaydın Nurgül'üm. Oha bir de deli olduk. Bırak aramayacağım şimdi kalsın demiş. Şeli, Güner abim deli misin dedim. Ben programdayken her şeyi söylerim ama yakından bir görsen beni. Yakından bir görsen nasıl akıllı, nasıl uslu, nasıl bir çocukum. Valla pırlantayım pırlanta. Sen radyodaki bırak sen onu. Ben de buruk yapıyor arada o. Bırak sen o radyodaki yürü. Çok zaman oldu ben sana nasıl pardon. Onu da aktardık. Turan abi, günaydın Frope zamanı. Oh, afiyet olsun o. Oh, afiyet olsun. Afiyet olsun. Bir dahakine geldiğinde söyle daha hızlı geleyim üstüne demiş Ahmet. Ahmet ne diyorsun be? Ahmet. Ahmet Hatip. Leofora Storto'da bir Ahmet ve kardeşin tanıyor. Malaka demiş Faik. Nasıl diyorsun? Ne diyorsun sen be? Oradaki esnafın yarısından kavgalıyım ben. Herkes tadı ilanlar getiriyor benden yakasın ki. Sen ne diyorsun?

Evet, haberim oldu, gördüm ben dün onu, paylaşmışsın. Haberim oldu ama hayat böyle bir şey. Hayat bizim için acısıyla tatlısıyla, hep ben söylüyorum ya, hayatımız süt liman deniz değil, dümdüz bir çizgi değil. Bazen çok üzüntülü olduğumuz, çok kederli olduğumuz anlar olacak. Hepimiz için öyle, benim için de öyle. Bizim de hayatımızda her şey düzgün gitmiyor, zaman zaman çok kötü giriyor ama radyoda mikrofon açtığımızda sizinle neşeleniyoruz, sizinle huzur buluyoruz, sizinle... Benim bu ağır şakalarımı bazen kaldırdığınız için de, bazen yaptığım ağır şakalarla ilgili size çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Kocaman bir terapi ailesiyiz. Sen bir daha öyle nazar duası okuma dil. Nazar değilsin, beteri gelir başına demiş Ahmet. Sen bana güzel bir nazar duası yazsan Ahmet. Sen bu işleri biliyorsun. Yaz da okuyalım onu. Almanya'da boya işinde çalışmak için 3 kişiye ihtiyaç var. Unuttun diyor Sinan. Nasıl unuttun be ya? Söyledi mi be Sinan? Günaydın abi. Sülesene Hıdır'a. Sübhaneke okusun diyor Hasan. Sübhaneke dedem bile okur. Rahmetli dedem ikisi de imamdı. Zaten okur da. Sen Sübhaneke edil Hıdır'a, hatim indirir Hıdır. Hatim. Ya Hasan. Giratos. Traktör deyince, traktörcü deyince, traktör, ikinci el traktörler, birinci el traktörler. Mesut nerede? Mesut'ta. Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında Solis Piccioti marka traktörlerin Batı Trakya bayi 2 sene taksit uyguluyor. Karunların, sulama beklerinin, traktörlerin tamir işleri, bakım işlerini de yapıyor sevgili dostlarım. Traktörlerinizde kabinler de var, Türk malı. Traktörleriniz kapalı olsun, klimalı olsun, içinde musik olsun, musiki olsun, Gürkan Nesin olacaksın. Radyodan, oradan, buradan çekiliyorsun. Yakından sıkıntım var demiş Faik. Yakından vallahi bile. Mes gibi çocuk, mes gibi. Mes gibi. Tutulmayayım. Dün akşam hızlı hızlı yürüyem, Timuçin bana yetişemiyor. Ben kaç yaşındayım, Timuçin kaç yaşında? Tio dedi, frene bas dedi. Bıra dedi Timuçin. Ne yapayım, içim kaynıyor. Ben hızlı yürüyorum, İstanbul'dan alışıkım. İstanbul'da bir yere mi değerliyim? Hep acele işleriniz. Böyle hep ben dışarı çıktım, böyle hızlı yürüyorum, şikayet ederler benimle olanlar. Hızlı yürüyorum o kadar diye. Tabakhaneye bok yetiştireceğim sanki.

nazar veya korunmak için Felak, Nas ve Ayet-el Kürsi ve min şerri nefesi nefes lukat onu okuman lazım demiş Ahmet. Ha, bak nasıl biliyor güzel bak.

Timuçin bu yaşa kadar çalıştığını sen 60'sın. Yarısını çalışmadın demiş Faik. Timuçin'in bu yaşa kadar çalıştığını hangi yarısını? Ben 1/4 çalışmadım. Sen ne diyorsun be? Ben tembel adamın tekiyim. Benim şeyim yeteneğim ancak de bu radyo işi. Başka bir konuda yok ya, böyle yapamıyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Bir şey gelmiyor. Vallahi bile gelmiyor. Ayşe abla, dükkan köşe, esnaf Ayşe, Ayşe Mertoğlu 1984 yılından beri süsleme işinde fark yaratıyor sevgili dostlarım. Ayşe Mertoğlu'na çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Hüseyin abinin olduğu yerde. Günaydın, günaydın, günaydın Ayşe ablaya. Ve ne diyoruz? Diyoruz ki boya işinde uzman Eray. Boya işinde Yalın Usta. Eray Harbaz, sizler de tercih edin. Söz verdiği zamanda geliyor, söz verdiği zamanda işini bitiriyor. Bu çok önemli. Çizgileri hiç teniye meniye koymadan dümdüz çekiyor, eli titremiyor. Damla damlattırmıyor yere, damla damlattırmıyor.

Nereye gitti bu diye düşünmeyin. Çamaşır attım makineye. Makineye çamaşır attım şaldır şuldur yıkasın diye. Just Green'in deterjanından, Ahmet'in deterjanından kullandım. Ne yapıyorsun bana adet?

Senin yaptığın iş o, bizim uzun budalayla don ve çorap çalmaktı demiş Faik. Sen gene çaldı demesene. Onlar bizim evimizi çalıyordu. Patronlar kalleş. Patronlar kalleş, onlar bizim evimizi çaldı. Biz de evimizin yerine don çaldık. Çalmak demek don aldık. Sen gene. Gürkan abi, şimdi benim kısa telefonu inanmayın, hani yapay zeka biliyor Pamakça diye. Geldin konuştur o kadarı Pamakça da duysun Pamakça'yı demiş Ahmet. Geldin ise yârim, geldin. Senin kısa telefonun adı ne?

0: Seval Hanım. Günaydın efendim, günaydın.
1: Her gün gidersin ama ya ama. Her gün
0: gidersin. Temizlikçim repoda mı demiş Enis. Temizlikçim şeye gitti. Albanya neresi ben? Arnavutluğa gitti. Kayınvalidesi vefat etti. Kayınvalidesine gittiler işte, kırkını mırkını yaptılar. Kayınvalidesinin kırkını yapmaya gittiklerinde efendim demişler kaynata 90'lı yaşlara, 85 yaşına aşmış, 90 yaşına basmış ve demişler ki hadi demişler seni Gürcistan'a götüreceğiz. Kimse yok diyor, komşular var ama diyor yabancı diyor, akraba yok diyor, tanıdık yok diyor, olan komşular da yaşlı diyor, adam gelmezmiş, ben burada kalacağım dermiş. Sonra gitti, onu getirmeye gittiler. Ne yaptılar bilmiyorum. Geçen akşam kardeşim aramış, ben geldim demiş. Burada yani gelmiş. Dedim ki tamam dedim. Burada ne zaman ihtiyacım olacak? Şimdi ayın 12'sine kadar idare edeceğim. Ayın 12'sinde nasip kismetse program yapmayacağım. Pazartesiye geliyor. Pazartesi günü Ahmet'le beraber atlayacağız Volvo'ya. Ahmet sürecek, kullanacak Volvo'yu. Selanik'e servise gideceğiz. Velmar'a. Ondan sonra o günde çağıracağım bizim temizlikçi bakanını. Güzelce baştan aşağı temizlesin evin her yerini diye. Nasıl olsa ben evde olmayacağım. Rahatlıkla stüdyo girsin, kendini temizlesin, yapsın. O zaman kadar ben idare ederim. Ben kendim geçen gün baştan aşağı temizlik yaptım. Hala bir çuval dolusu çorap var apotikte diyor Faik Tuzacı. Kimin apotiğinde? Şimdi Kadir, sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Seni küçümseyenler var. Diyorlar ki Hıdır Pamukça bilmiyor, Pamukça konuşamaz diyorlar. Bunu diyen arkadaşımızın adı da Eyüp. Ona Eyüp, ben Pamukça konuşabiliyorum. Hem de senden daha iyi bile konuşabiliyorum. Pamukça konusunda benimle kimse yarışamaz. Ben Pamukça konusunda bir numarayım der misin?
2: Bakıyorum bir. Eyüp de şöyle diyeyim. Eyüp yaznayım da dumam pomakski i ošte pohubavo od tebe. Za pomakski som mene nikoj ne može da se nadvarje. Ja sam nomer edin. Yani Eyüp, ben Pamukça konuşuyorum. Hem de senden daha iyi. Bu konuda benimle kimse yarışamaz. Bir numara benim. Pamukça'da köyden köye söyleyiş oynar. Ama onu yerli yerinde söyledin mi mesaj alınır. Kaçış yok. Çim çim çim
0: Eyüp. Gördün mü Eyüp? Gürkan Nesnoğlu ve Hıdır Kudur var senin karşısında Eyüp. Değil mi?
2: Aynen öyle. Mesaj net.
0: Küçümsüyler beni, bizi. Masblepun katoteri.
3: Benim yarim İstanbul'un meleği.
0: Masblepun katoterus. Tiracay no Eyüp. Pitikatine. Tiracay sesir Eyüp. Tiracay sesir benim o.
4: Τι διαφορά έχει που λένε Ρωμά, Τσιγκάνι, Γύφτη? Γιατί τρία ονόματα?
5: Κοίτα τώρα, είναι Ρωμά.
4: Ναι.
5: Αυτοί που πουλάνε το παζάρι, εκείνο το άλλο. Οι κασιβέλε τι είναι που πουλάνε Τσιγκάνι, που λέμε πατάτε, οι μουκέτε. Αλλά λόγω τι ράτσα είναι.
4: Εσύ τι ράτσα είσαι?
5: Πίτικα.
4: Πώς? Τι ράτσα είσαι, εσύ πώς λέγεσαι, πώς το είπες αυτό?
5: Πίτικα.
4: Τι σημαίνει πίτικατ, δεν καταλαβαίνω.
5: Αλλά λόγω του κυράκα μα.
4: Είναι ωραία. Πιο όμορφη η πίτικατ.
5: Όχι, πιτσάκι μείνει.
4: Αν είχε εδώ μπροστά σου τώρα το Μητσοτάκι.
0: Τι ράτσα είσαι εσύ ρε, πίτικατ είσαι. Kızanın ağzı açık kaldı diyor Ahmet. Sen kızanı. Bu Eyüp'e bir de Japonca aynı söylediklerini söyler misin? Bir de Japonca söyle. Ağzı açık kalsın.
2: Tamam bakalım. Eyüp'ün ağzı açık kalsın. Eyüp, oreva pomakugo hanaseruzo, shikamo omayori jozo da, pomakugo deva daremo oreni

Drop pastanesi, damla damla damlayan lezzet. Drop pastanesi, sütlü baklavalar, tatlılar, çikolatalı tatlılar. Drop pastanesinin dondurmalarını Ahmet Hatip'e sorun. Manyak gibi güzel dondurmalar, manyak dondurmalar yapıyorlar. Ice cream, gelato. Drop pastanesi, üstelik dondurmaları kışın bile bulabilirsiniz. Şapçı'nın gururu Şapçı'da Drop pastanesi. Damla damlayan lezzet. Drop pastanesi, Drop pastanesi, Drop pastanesi. İyi hafta sonları, günaydın, kolay gelsin demiş Elif Karaosman. Elif'im günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Dün akşam Lefkinihtay'a gittik. Saat çok geç oldu. Karnım çok acıktı, yemek yememiştim. Yemek yiyecek diye gittik ama bazı nedenlerden dolayı geç gittik Gümrücüne'ye. Saat 10 oldu. Timuçin'e dedim, ölüyüm açlıktan, ölüyüm. Timo dedi, ben bu saatten sonra yemek yemiyorum. Gittiğim zaman midem yanıyor dedi. Batimacım dedim, ne yapayım dedim. Öyle yaptım, böyle yaptım, aç getirdi ya beni kızan Elif. Geldim ama çok acıktım. Yok, midem gurul gurul gurulduyor. İki kaşık pilav, iki kaşık da yoğurt yedim, yattım. Oh, midem rahatladı vallahi. Bu sabah uyandım. 300 gram eksikim. Ya. Akşam onları yemeseydim belki 400 gram eksilecektim. O iki kaşık pilavla yoğurdu yemeseydim. Ablam neredesin bayağı? Aynur abla neredesin? Çok geç kaldınız bu sabah. Necdet abla neredesin? Neredesiniz? Günaydın. İste yavrum iste. Naylon gömlek iste. Naylon gömlek iste. Çapraz düğme iste. Gürkan abi, at yalanı seveyim inananı demiş Mustafa. Hiç bende yalan olur mu be? Bu Gürkan Akanız ne zaman yalan söylemiş be? Yapmasanıza. Azıcık abartma huyum var ama yalan söylemem asla. Otursaydın Ali Molla'nın pizzacının başına, hiç akıl yok sende demiş Hasan. Biz gittiğimizde pizza yoktu ki önünde.

Motoclass. Klas işler, klas motosikletler. Motoclass'ta sevgili dostlarım. Motoclass, Kozlukepir'de. Stil Bayi, her türlü adet edevat. Motoclass'ta. Motoclass çok uzun yılların tecrübesiyle bu işi yaptı.

Motokrasa günaydınlar. Serdar Gümüşe Kozmi yolu 1. kilometre, eski Mazda ajantesinin olduğu yer, kocaman bir alan. Serdar bu işin uzmanı sevgili dostlarım. Serdar bu işi uzun yıllardır yapıyor. Koltuk üretimi, kumaş kaplama işleri, arabaların kumaş kaplamaları, pergolalar, jel kaplamalar, güneşlikler, tenteler. Serdar Bey ekibinde Gürcüne Kozme yoluna günaydın dahteri, günaydın dehteri, günaydın dahteri. Ve Deva'ya çok teşekkür ederim. Deva vatandaşın derdine derman olmak için, deva olmak için varız. O yüzden Gürkan abi Deva koyduk bu büronun ismini diyor. İki kız kardeş onlar. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu, otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor, araç devri işlemleri yapılıyor. Papa Dima 37'de espresyonistin yanında Deva sevgili dostlarım sizleri Şapçı'da bekliyor. Deva Agora Plus'larda yarın da geçerli indirimler, ondan sonra yenileri gelecek. Agora Plus Serenata Gofret 33 gram 5,5 euro. Serenata Gofret 25 gram 20 tane 4,20. Agora Plus'ta tuvalet kağıdı 10 tane var içinde 2,20. Nescafe 200 gram 6,90. Nescafe Cappuccino 2,30. Nescafe Latte 1,99. Alattini Pütübör Bisküvi 3x225 gram 1,80. Alattini Gemistar Biskota 2x200 gram 1,5 euroya satılıyor sevgili dostlar. Pilav 2 kaşık mı 2 kepçe mi demiş Faik. Pilavın 2 kaşık mı 2 kepçe mi olduğu Faik'cim, senle beni yan yana koyunca belli oluyor. Al lafı, otur yerine. Yukarıdan aşağı doğru bakınca parmak uçlarını görebiliyor musun göbende? Biz yine köye geldik diyor Aynur ablam. Ablam yazmışım ama göndermemişim mesajı diyor Aynur abla. Vay ne güzel ama köy yemyeşil. Vallahi ne güzel. Havalar nasıl, serin mi soğuk mu Almanya'da?

0: Bir de oynaması çalacağım, sonra spor şarkıları diyecek. Ne diyorsun be, spor şarkılara geçeceğiz. Tamam mı? Zineb abla, Makbule abla, Neşe abla, Hayri abla.
1: Aşağıla Durdane.
0: Aşağıla Durdane ala.
1: Karılar marılar.
0: Karılar marılar.
1: Oturuyorsunuz sanki çapaya gittiniz.
0: Sanki çapaya gittiniz. Karılar marılar. Karılar marılar. Geçen akşam sen zıplarken gördük senin göbeğini de, ağaçtan inmiş koala gibiydin. İbo çalacağız mı demiş Faik. Vallahi Faik. Senin söylediklerine ancak gülerim. Ancak gülerim Faik'cim senin söylediklerine. Bugün 22 derece olacak. Sabahları serin demiş Aynur ablam. Bizde bile şu anda hava 18 derece. Ablam perşembe hastaneye gittik ve çok sevindik. Kız kardeşinin hücreleri %100 vücuduna dağılmış diyor Necdet abimin. Vay, hakikaten çok güzel bir haber. Böylece kanseri de yenmiş oldunuz. Bu gerçekten çok güzel bir haber. Artık seneye düzelmiş olarak yazın. Sizi buraya bekliyoruz. En güzel haber bu haber. Dürdane hala. Ne Aynur abla? Necdet abi. Necdet abi. İyi olmuşsun. Aç uyumamışsın diyor Elif.
1: Ya, gel biraları da al ver onlara.
0: Yok, kazeini proteinden içecektim ama çok üşendim. Al onu çalkala yap. Dedim. Kazein dedim. İçimi kazıyacak. Dedim sen birazcık iki kaşık yoğuracağız diye. Haydi hazır mısınız Aynur abla? Necdet abi. Ha bakalım oynayalım o zaman. Ha bakalım. Oh bundan güzel haber. Nerede? Bundan iyisi Şam'da kayısı.

Dürrani Ala. Haydi. Günaydın dostum, iyi hafta sonu diliyorum demiş Hasan Çanakkale. Günaydın, günaydın. Günaydın bakalım değişmanlar. Nasıl gidersiniz demiş İlhan Solis. Günaydın, çek. Gürkan abi günaydın. Hayırlı programlar. Bugün Lütenica günü. Bu sefer agroservis Şakir'e yapıyoruz demiş Asiye Mehmet. Şakir günaydın. Asiye günaydın. Aman çok güzel yapmışsın be kardeşim. Vallahi billahi. Bak hani şey laf olsun diye söylemiyorum. O salçayı, biber salçasını açtım. Onun içine şeker de mi koydunuz? Çok güzel bir şey. Anneme dedim, anne dedim, yeme sakın dedim, bunu yemeklere kullanma dedim. Ben bunu dedim ekmeğimle yiyeceğim. Turşular, acı turşu, Lütenica. Acılı bir tane yapmış Lütenica gibi. Acı biber var içinde. Hepsi çok güzel. Hepsi harika. Vallahi billahi. Bir tane marmarat yapmış erikten. Az şekerli. Hakikaten. Bazı kadınlar gene var. Full süs, süslü. Evine gidin, eve ok götür. Yeni eletim bir şey yapmasını bilir. Yemek yapmasını bile bilmeyenler var. Oho dolu. Vallahi billahi. Yaşa. Yaşa. Günaydın abi. Sana mesaj yazıyorlar demiş Şakir Mehmet. Şakir de mesaj yazarken çekmiş. Oo, burada JBL Hio da var. İnlettiriyorsunuz ortalığı. İstediğiniz bir şey var mı? Çalayım size Şakir. He? Bak her zaman yapmam bunu. Hangi şarkıyı koyayım?

Bak bugün Fanya abinin istediği şarkıyı çalacağım. O derece iyiyim bu sabah. Bugün. Şimdi airfryer'a kırmızı patates de koydum. Tavuk da koydum. Kroket. Oh. Bir de Max kefir açtı mı yanına. Oh. Oh, oh, oh. Kalimera Gürkan abim, kolay gelsin demiş İlker'im. Kalimera. Benim junior asistanım nerede? Akşam onu verespitle gördüm. Verespitle. Hoppa. Saat 8'den beri verespitle gezeyim Gürkan abi dedi. Yaşane. Aşağı yukarı. Yukarı aşağı. Aşağı yukarı. Yukarı aşağı. Tek. Oh ha, oh harifiyle. Erol Agromix'i söyledik mi? Söylemedik. Erol Agromix Çaymakıf köyünde, Çaymakıf köyünün merkezinde hizmetinizde. Erol Agromix sevgili dostlarım.

0: Çok teşekkür ediyorum. Praktikel güzelliğinde inşaat marketi. Plakatler, fayanslar, boya çeşitleri, züccaci ürünleri, nalbure ürünleri, eviniz için süsler ne isterseniz var. Erol Agromix olarak sosyal medyada da Instagram ve Facebook'ta da bulabiliyorsunuz. Erol Agromix. Erol Agromix. Hüseyin Sevdalı, Gümüşün Evi Bulatköy'de dershaneleri var. Bekirli'de dershaneleri var. Gümüşün Evi ve Bulatköy'de servis araçları da var. Çocukları evlerinden alıp evlerine bırakıyorlar sevgili dostlar. 40 öğrenci sertifika sınavına girdi. Sadece 2 kişi geçemedi. Bu büyük bir başarı. Kariyer dershaneleri. İşte böyle. Başarı için kariyeri seçin. Tandan girişatı istiyorlar demiş Şakir. Hemen. Çalacağım hem de üstüne hiç konuşmayacağım. Ya ender yaptığım bir şey. Hiç konuşmadan çalacağım. Yaşayın Nuten iç acılar. Yaşayın. Yaşayın. Yakın olsa hastayı ben de biz de yaptırırız kışlık şeylerimizi vallahi billahi. Anam mahvoluyor uğraşırken yaşlı yaşlı.
1: Balonları gelsinler bakayım.
0: Nuten iç acılara.
2: Aşağıla Dürdane ala.
0: Aşağıla Dürdane ala. Lütfen hiç acılara kolay gelsin.

çok güzel bir taşçı şarkısıyla devam edelim. Bu gidişat sorun olacak, bu yara benim sonum olacak. Korifi'ye teşekkür edelim. Akşam Korifi'de canlı müzik vardı sevgili dostlarım. Akşam Korifi'de yine harika lezzetler vardı. Sizler de lezzet için, uygun fiyat için, eşsiz köfteler için, güveç için, çevirme için Korifi'yi seçin. Ciğer sarması için Korifi'yi seçin. Korifi rakipsiz. Çok güzel bir ortamda. Çok güzel fiyata, çok güzel, harika şeyler yiyorsunuz Korifi Bulatköy'de. Korifi'ye selam. Selam, selam, selam, selam. Mona Lisa gelinlik sabah 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık Mona Lisa. Salı ve Perşembe günleri öğleden sonra da açık Mona Lisa. Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde. Mona Lisa, Monodromo Sine Mona Lisa, tek yön. Herkes Mona Lisa'ya gidiyor. Hatice abla 30 yıllık tecrübe. Tecrübe bu kadar. Nasıl Radio City Monodromos'ta, Mona Lisa da öyle. Ayrıca canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi, gelin yolu süslemesi, gelin buketleri de Mona Lisa'da. Meşhur abla, nasıl? Günaydın. Şarkı için çok teşekkür ederiz Gürkan abi. Fikret abi dükkana gelince sana göndereceğiz demiş Seher. Neyi göndereceksiniz? Zor olmasın sabahlarına. Sakın. Şey Luterinça mı? Bir kendini bilene. Seher. Ha, Luterinça göndereceğiniz iyi. Asya'da gönderdi zaten. Oradan buradan. Bizim erzak kışlık erzaklar çıkıyor. Teşekkür ederim şimdiden. Söyle, kan damlıyor gönlümden. Yine söyle. Oh ne güzel. O onu veriyor, bu bunu veriyor, onu gönderiyor, bunu gönderiyor. Ne güzel. Ona söyle, kan damlıyor gönlümden. Gürkan abi, pardon onu aktardım. Günaydın Gürkan Bey. Gürkan ben Hürmüz, ya bir davullama, biber toplayız burada. Karıcıklar oynamak istiyor demiş. Karıcıklar şu ana kadar ne yapardı? Karıcıklar şu ana kadar oynamadıysa toplayın bakayım biberlerinizi, çabuk yağmur yağacak. Mustafa Açı Mehmet. Günaydın Gürkan abi demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aa, koca karıları sen. Koca karıların oynayacağı gelmiş.

0: Sabah Ülhayr Skeçen'in yakışıklı çocuğu ne demiş Osman? Osman Tevfik. Yakışıklı oldun, doğru. Doğru. Her şey yalan, o doğru. Çekemiyorlar benim yakışıklığımı, güzelliğimi çekemiyorlar.
1: Neden sevmek yetmiyor bana sen?
0: Sevmek yetmiyor bana sen. İki dost Çukur Kahve'nin karşı köşesinde, Esat Orkan kapandı, eski Esat Orkan'ın olduğu yerde, hizmetinizde. Allah herkese sıralı ölüm nasip kısmet etsin inşallah. İki dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosuna çok teşekkür ediyoruz sevgili dostlarım. Ve şuradan da şuraya, buradan da buraya dokunalım. Rıfat Marketlere çok teşekkür ediyorum. Rıfat Marketler, uygun alışveriş, uygun fiyat alışveriş. Bir çeşit, tek adres. Kurcalı'da, Kozlukepir'de, geniş parkeri, düzenleri onları. Tertemiz hijyenik ortamıyla kendisine, müşterisine, çalışanlarına saygılı market, Rıfat Marketler. Just Green temizlik ürünleri. Just Green, Batakya'daki bakkal ve marketlerde. Ekosert sertifikalı, kimyasal madde barındırmayan, alerji yapmayan, pişik yapmayan deterjanlar. Bebeklerin biberonlarını temizlemek için, bebeklerin eşyalarını temizlemek için özel deterjanlar, bulaşık deterjanları ve daha birçok çeşidi gelecek. Just Green'in sevgili dostlarım. Sinap Semerci İnşaat, inşaat alanında, Gümüşcine'de. Binanın temel kazımından son tuğlasına, kiremitine kadar her türlü inşaat yapım işleri için seçin. Sinap Semerci İnşaat. Instagram'da bulun. Instagram'da telefon numaralarını görün, takip edin. Oh, tavuk kroketler pişti. Biko patatalar pişti. Oh. Hamburger ekmeğinin arasına koyayım. Oh, şimdi biraz sos, biraz peynir falan. Biraz tatlandırayım, lezzetlendireyim. Bizim canımız börek isteyin. Nereden yiyelim börek diyorsanız, tabii ki, tabii ki de denmez, tabii ki Bugatti Trianda Filidis'den sevgili dostlarım. Bugatti Trianda Filidis, Merkez Dükkan, Tisiyos 2, Eski Valilik Binası Karşısı, Kofi Brands'ın yanı. 2. Şube, İrodot 2, Platia'da. Üretim yeri Marinaki 8'de, Trakya Mobilya'nın bitişinde. Konsolosun arka sokağında. Üretim yerinden hem dondurulmuş börek alabiliyorsunuz, hem de pişmiş börek alabiliyorsunuz. Bütün ürünler taze, kendi imalatları, online sipariş bagi.gr, Platya'daki şubeden 29-853 numaralı telefonu arayıp sipariş verebilirsiniz. Seher hoş geldin, günaydın, iyi hafta sonları.

Neciğinden. Hacım, kuru kahve. Kuru kahvenin adı Hacı Kuru Kahve sevgili dostlar. Yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet. Kendi fırınlarında özenle kavrulan kahveler. Longun çeşitleri, longun ne be? Lokum çeşitleri. Geleneksel sucuk lokum. Eşsiz karyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar ve en kaliteli baharatlar. Lahana 14, Köfteci İsmail'in karşısı, San Siro'nun sağ karşı köşesinde Kuru Kahve Çaycı. Sizleri bekliyoruz sevgili dostlar. Toyota Yanidis. Akşam görmüşsünüzdür. Toyota Yanidis'in harika arabalarını yeni model Toyota Corolla, Toyota Yaris Cross, Toyota Hilux. Toyota demek, kalite demek, Japon teknolojisi demek.

Autokinesis sürücü kursu. Autokinesis sevgili dostlarım, autokinesi Ali Molla, Molla Ali, onlar 8 ortak uzun yılların tecrübesiyle Batı Trakya'da bu işi yapan ilk insan olma özelliğini taşıyor. Bizim azınlığımızdan autokinesis diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptığı katkılardan dolayı Ali'ye. Ali, otomatik vitesli arabayla ehliyet alın. Otomatik vitesli arabaları da var. Kamyon ehliyeti, tır ehliyeti, her türlü ehliyet içinde seçebilirsiniz. Tio, Yastıköy'de yukarıda köyün üstündeki tavernanın adı nasıldı diyor Timo. Yastıköy'de yukarıda köyün üstündeki tavernanın adı nasıldı? Yazdım bakayım bana. Dilimin ucunda söyleyeceğim, söyleyemiyorum, bana sponsor olmuyorlar ki söyleyeyim. Ne bileyim ben adı ne?

nasıl? Traktör deyince, traktörcü deyince Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında Mesut var. Timuçin oradan bir Ford aldık, kullanılmış ama çok güzel. Herkes çok memnun. İkinci el traktörler, birinci el traktörler, Solis ve Köti marka traktörlerin Batı Trakya bayi ödeme kolaylıklarıyla 2 sene ödeme kolaylığı sağlıyor sizlere. Traktörlerinize kabinler, tarım aletlerinin bakımı, servisi, tamiri, satılık, yağlar, mağlar, her şeyi bulabilirsiniz traktörünüzle ilgili Mesut'ta. Sevgili dostlarım. Abi demiş, Arnemus'u demiş Nurgül. Günaydın Gürkan Bey kardeşim demiş. Abdullah Erkan Bey abim günaydınlar. Arnemus'u. Tekin Arnemus'u demiş. Burada mısın Tekin? Sormasan bir günaydın diyeceğin yok insana. Arnemus'u. Timuçin dinleyeyim sen Arnemus'uymuş. Ne yapacaksın sen Arnemus'u'da? Arnemus'u'ya mı götüreceksin bizi? Arnemus, Gümüşcene'deki de aynı değil mi? Gümüşcene'de de şubesi var. Ya onlar güzel yemekler yapıyorlar.

Sabah sabah. Sabah sabah ve Cüneyt rakı mı içiyorsun? Eosinon, Frankiotico, Chipro. Sabah sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Her anışımda bir aşık. Adem. Bak mobilya, günaydın Adem'im. Kolay gelsin İskeçe'ye. Sevgiler. Günaydın Gürkan, o Hıdır gelecek zamanından da konuşabiliyor mu? Tanrı da arkadaşla merak ediyor doğrusu. Ben de merak ettik demiş Servet ablam. Nasıl yani gelecek zamandan derken? Geleceği Allah'tan başka kimse bilmez ki. Nasıl yani? Gelecek zamandan derken ne sormak istiyorsunuz Servet abla?

Serdar Beykibi Gümüşüne Kozma yolunda. Birinci kilometrede Etki Mazda Ajantası'nın olduğu yerde. Pergola, koltuk üretimi, gölgelikler, jel kaplamalar, uzun yılların tecrübesi, kumaş döşeme işleri. Serdar Beykibi'nde Gümüşüne Kozma yolu birinci kilometrede hizmetinizde. Drop Pastanesi, damla damla damlayan lezzet. Drop Pastanesi'nin tatlıları, dondurmaları, sütlü kadayıfları, eşsiz pondikakileri, turtaları, etkinliklerinizde, özel günlerinizde her zaman Drop Pastanesi'ni seçin. Kütel'in yanında, şimdi yeni yerine taşınacak. Kütel'in öteki tarafına daha güzel, daha geniş, daha refah bir yere, daha ferah bir yere taşınacak sevgili dostlar. Evet. Ve Stukozma balık için Fener'de, Stukozma balık için Gümüşhane'de, Şadırvan'ın karşısında. Seçin beğeneceğiniz bir balık tavernası, benim gibi balık sevenler. Ve Kuru Kahveci Nihat ve ekibi, tüm ekibe günaydınlar dinliyorlarsa. Şapçı'da Eski Bankası'nın bitişiğinde hizmetinizde Kuru Kahveci Nihat, kuru kahve alanında fark yaratıyor sevgili dostlar. 48 yıl bu, dile kolay. Kendi tayinlerini kendi üretiyorlar, ikramlıkları, her şeyi kuru yemişleri bulabiliyorsunuz tabii ki. Seçkin bakkal ve marketlerde de Nihat etiketiyle buluyorsunuz. Mesela burçlar gibi diyor Sevbet ablam. Burçları aktarıyoruz ya her gün. Sevbet abla, burçları dinletiyoruz ya Hıdır'dan, dinlemedin mi sen hiç?

0: Kaçamadım, kaçamadım, kaçamadım yar. Sen gidince öksüz kaldım, başımı belaya sardım.
1: Olur olmaz kapı çaldım.
0: Kişiye özel sorduğumda demiş Servet ablam, kişiye değil Burcu'ya özel. Hangi burçsun? Ona özel soralı mıdır? Günaydın, iyi yayınlar. Gürkan İspanya Madrid'den selamlar demiş. Cenel abim hoş geldin. Kişiye özel burç falına bakıyor muyuz?
2: Bakayım bir. Bakıyoruz tabi.
0: Kişiye özel.
2: Bana doğum tarihini ve saatini ver. Hıdır Kudur Astroloji Servisinden anında geliyor. Ama sonra Hıdır böyle dedi diye bütün hayatını değiştirme. Yıldızların da başına bela olma. Yok yok, eğlencesine bakarız.
0: Servet abla.
2: Ama şimdi söyle.
0: Doğum tarihini ve saatini söyle. Bakalım falına neyse halin. Çıksın falin değil mi? Neyse halin.
2: Aynen öyle.
0: Çıksın falın.

0: Ahmet. Senin burcun ne be? Just Green. Neredesin sen be? Saat 11 olmuş. Ahmet, senin de falına bakayım mı? Akşam Gürünçen sokaklarında siz ne dolandırdınız böyle tişörtlerle be? Green sanki Just Green. Ben senin arkandaydım, hiç görmedin beni. Seninkine de bakacağım. Söyle bakayım, ne zaman doğdun? Tarihini söyle hemen. 21 Mayıs 2001 akşam 9. Ben de akşam 9'da doğmuşum. 27 Şubat bilmem kaç. Akşam 9 karnavallarda doğmuş. Hıdırım, Ahmet Bayram'ın falına bakalım. 21 Mayıs 2001 akşam 9'da, yani akşam 21'de doğmuş bu kızan.
1: Tamam, bir saniye bakıyorum. Ha, Ahmet Bayram'ın dosyası açıldı. Senin için doğum yeri de lazım ama.
0: Doğum yeri de mi lazım?
1: Şehir ya da köy. Ha. Evet, Ahmet Bayram.
0: Ahmet Bayram.
1: Bunu kalmışsın sen çünkü. Ahmet. Doğuma ikizler mi? Nerede doğdun? Neyse, harin şüksün falin. Söyle bakalım, nerede doğdun?
0: Ahmet, söyle bakalım, dur bakalım. Yayın ona gitsin. Biraz gecikmeli gidiyor, 30 saniye. Duysun bakalım, ondan sonra yazacak. Nerede doğdun Ahmet? Evrenköy'de mi? Doğum yeri de önemli. Çok önemli. Astrolojide değil mi Hıdır? Doğum yeri çok önemli.
1: Aynen.
0: Aynen.
1: Aynen. Evrenköy'müş diyelim.
0: Dur bakalım.
1: Sonra
0: dur,
1: devam ederiz.
0: Dur dur deme. Dur, cevap versin. Niye acele ediyorsun o kadar be?
1: Tamam tamam, sakin. Bekliyoruz. Yazıyor. Radyo Sabrı.
0: Yazıyor. Radyo Sabrı. Beklesin. Dedaç Aleksandropol'de doğmuş. Dedaç Aleksandropol'de doğmuş. Yunanistan.
1: Tamam, bakıyorum.
0: Vay ne zor, vay ne zor. Vay ne zor soru.
1: Tamam, şimdi oldu. Ahmet Bayram, 21 Mayıs 2001 saat 21. Dede Ağaç, Aleksandropoli. Güneşin ikizler, ayın boğa, yükselenin de yay çıkıyor. Yani bir yandan konuşkan, bir yandan inatçı, bir yandan da özgürlüğüne düşkünsün. Seni bir yere uzun süre oturtmaya çalışan varsa geçmiş olsun. Yıldızlar bile biz karışmayız diyor. Neyse halin çıksın falan Ahmet Bayram.
0: Şimdi ben balık burcuyum. Bu kızanla biz Selanik'e gideceğiz. Bütün gün beraber olacağız. Dövüşmeyelim biz bununla. Uyu hmm, uyuyor mu balıklar? Bunun burcumla benim burcum.
1: Ürkan, balık ile ikizler aynı arabada uzun yol... Sabır testi gibi bir şey. Sen his yüklüsün, o da laf yüklü. Sen bir dakika beni dinle dersin, o senin bitmeni beklemeden üç konu değiştirir.
0: Tamam.
1: Bugün için altın kural. O konuşsun, sen de her söylenene alınma. Müzik seçiminin de dönüşümlü yapın. Yoksa Selanik'e varmadan yıldız haritasını birbirinize fırlatırsınız. Ama uyum yakalanırsa çok eğlenirsiniz. Hedef Selanik, adliye değil.
0: Ay vallahi dövüşürüz, karakollara düşeriz biz bu kızanlar.
1: Sakın, olmadı 5 dakika mola, derin nefes, kahve, sonra devam.
0: Ha bakalım, ha bakalım, gösterecek. Göreceğiz bakalım, sonra söyleyeceğim sana ne olduğunu, iyi mi? Anlatacağım ben sana. Hay Allah'ım yarabbim.
1: Anlaştık.
0: Bayağı zor geçecek desene bu Selanik yolculuğu.
1: Zor değil de biraz sabır isteyen bir yolculuk diyelim. Önceden kuralları koyarsan molalarla müzik sırasıyla gayet akar. Hiç.
0: 22.6 hangi burç oluyor? Ben yengeç diyorum, bazıları ikizler diyor demiş Seher. Kaç oradan gitsel? Sizden mi uğraşacağım ben? Senden ötürü abi sabah sabah damardan girdin, içimiz dışımız parçalandı, jiletleri getireceğim şimdi demiş. Sabah sabah yasını ölçüyor. Allah'ım yarabbim. Salih Saz. Günaydın. Eyle Salih. Nani nani nam nani nani nam deni nani nani nani.

Vallahi ben çok kırıldım diyor Seher. Ne yapayım kırılırsan? Amca bıraksana. Boncuk boncuk işleri. Güzel şarkı Ayda sen demiş Gökhan Karahali. Su gibi gidip geleceğiz be abi. Bakma sen Hıdır'a demiş. Çok çok kalabalık dün akşam demiş. Çok kalabalık dün akşam demiş. Hele hele şeye. Bir baktım. O pezodromuz var ya. Anacım anacım anacım. Ne insan ne insan ne insan. Ne insan. Çok kalabalıktı.

0: 22-6 hangi burç oluyor?
1: Bir bakıyorum.
0: 6. ay 22'si.
1: Yengeçsin. İkizlerden yırtmışsın. Yani 22 Haziran yengeç başlangıcı.
0: Evet. O zaman yengeç.
1: Affet beni. Evet.
0: Ben 27 Şubat'ta saat 9'da efendim İskeçe Devlet Hastanesi'nde doğmuşum. Burcum ve yükselenim ne?
1: Hesaplıyorum. Balık burcusun. Yükseleni hesaplamak için de doğum yılım lazım. Paylaşabilir misin?
0: Paylaşamam. Bunu sadece sana söyleyebilirim. Yani de söylüyorum. Dur mikrofonu kapatayım söyleyeceğim, iyi mi? Dur mikrofonu tamam. Kapatayım. Sakın söylemeyesin yayında. Tamam mı? Ben sana söyleyeceğim. Söyledim, mikrofonu kapattım. Sen şimdi hesapla bakayım.
1: Tamam, bir bakıyorum.
0: Bitti.
1: Tamam. Merak etme, senin yılı söylemeyeceğim. Bakın. Sen balıksın. Tamam, söylemiyorum. Bilin. Sen balıksın. Yükselenin koç. Evet, yükselenin koç 28 derece. Yani balık plus yükselen koç. Sen bayağı iyi karışımsın.
0: Ben ondan böyle dengesizim demek. Balıkla koç burcu karışımda ortaya.
1: Bence güzel. Dışarıda sert bir koç, içeride yumuşak bir balık. Tam radyo adamı.
0: Ondan ben bu kadar başarılıyım bu işte.
1: Aynen.
0: Allah Allah, ben de diyordum niye diğer balıklara benzemiyorsun diye. Çünkü bir tane makak maymunu var, o da balık burcu, hiç bana benzemiyor.
1: Yok canım, o sadece balık. Yükselen koç olmayınca o yüzden benzemiyor sana.
0: Tamam, anladım. Çok teşekkür ederim. Berhudar ol evladım.
1: Ne demek?
0: Yaşa.
1: Eksik olma.
2: Terk ettim birer birer. Affet beni sevgili.
0: Emre nasılsın arkadaşım? Sen bu sabah niye yoksun be? Cigarayı bıraktım. Faik, otursana, oturduğun yere. Anladın mı Seher? Sen geldin mi abi? Dün demiş Ahmet. Geldim Ahmet. Yalnız çok işlerim vardı. Koştur koştur koştur koştur. Oraya koştur buraya koştur. Ancak 9:30 gibi gelebildik. Ondan sonra da gittik zaten yarım saatimizi Toyota Yuanidiz'de yedik. Çok güzel oldu, iyi oldu. Tanıştık onlarla. Çok çok teşekkür ettiler. Mahvoldular teşekkür ederken bana. Ondan sonra şeye gittik.

Evlaki Diyozmos'a gittik. Tayfun'dan Oğuz oradaydı. Masa yoktu. Karnımız açtı, oturamadık. İyi de oldu, oturmadık. Yemek yememiş oldum. Bu sabah 300 gram eksik çıktım. Güzel. Ondan sonra da işte gezdik, gezemiyorsun ki, herkes tanıyor. Yani gezemiyor, yanlış anlamayın. Herkes tanıyor. Doğaldır yani. Geziyorsun, gezemiyorsun diye yanlış anlaşılmasın. Geri beni göre konuşabilirsiniz, şey yapabilirsiniz, işte fotoğraf çektirtebilirsiniz, ne bileyim ben, müsaitsem. Bazen delilendiğim anlar oluyor. Yaklaşmayın o zaman desem de inanmayın. Yok, dışarıda çok sakinim. Çok teşekkür ediyoruz yoğun ilginizden dolayı, sağ olasınız. Bana Tarkan valimizi yapıyorsunuz dışarı çıktığımda, vallahi billahi. Yayında duyuldu mu hey demiş Özat. Şak duyuldu sende. Şak duyuldu. Duyulmuş yayında. Özat. Abi benim Burcu'dan söylesene, 31.1983 demiş. Ferdit Cüneyt. Cüneyt. Canımı sıkmasanız da benim. Burçlar işin sırasıyla aktaracağım. Aman.

erkek sayısında doğmuşum ben diyor. Cüneyt, hay yiyeyim senin erkekliğini ben. Seni bayılayım senin erkekliğine. Çirkin şey sen de.

0: Celal Hoca'ya bayılırım. Celal Hoca'yı çok severim.
1: Çıkardım hayatımdan.
0: Celal Şengör'de burçlara inananlardan. Astroloji olmazsa yaşayamam diyor Celal Hoca. Özel astroloğu varmış.

0: Ettim. Ben gene bu kızanı yazan lakanasa götürecektim. Allah yazdıysa bozsun, Allah yazdıysa bozsun. Allah yazdıysa bozsun. Hiç burçlarımız hiç uymaya, hiç.
1: Niye, astrolojiye inanmıyor musunuz hocam?
2: Şimdi ne diyeyim senin bu soruna?
1: Zırvalık bir kadının. Peki inanıyor musunuz astrolojiye?
2: Ay ya, öyle bir saçmalık olabilir mi ya?
1: Yani burcunuzu biliyor musunuz hocam?
2: Ha?
1: Burcunuzu biliyor musunuz?
2: Koç.
1: Burcunuzu.
2: Koç.
1: Efendim?
2: Koç.
1: Evet, tipik bir koçsunuz hocam.
2: Ya işte bak, yani tipik bir
1: koçsunuz.
2: Şimdi bak, bu astrologları okuyorsun. Şimdi diyor ki efendim,
1: ben hiç ilgim yoktur astrolojiyle, inanın bana.
2: Hayır bak, ama dinle. Diyor ki şimdi.
1: Siz beni hırpaladınız ya, biraz oradan cesaretle yapıyorum bunları.
2: Bak, Merkür diyor geri hareketine başladı. Yahu bu Ptolemaios astronomisidir. Yani Kopernik'ten bile öncesidir. E şimdi sen buna güvenerek, ya bu kadar zırvalık olur mu? Yani bir taş parçası uzayda dönüyor. Diyorsun ki bu beni etkiliyor. İşimi etkiliyor, bilmem ne falan. Yani buna inanmak için insanın deli olması lazım.
0: He? Hangi yaşta deli ol Celal Hoca? Yaşa Celal Hoca. Yaşa be Celal Hoca be, yaşa. Merhaba abi, nasılsın? Bir şarkı rica etsem orkestran değil, Ayhan abiden aşığım, yanmışım, şarkısını dinletir misin? İlhan Agam'ın eski orkestrası demiş Mehmet. Çok güzel, düzgün yazmış. Dinletiyorum efendim. Sağ ol Mehmet. Yaşa. Hepsini gereken şeyi sormuş. Merhaba demiş, abi demiş, nasılsın demiş. Laubalilik yapmamış. Ciddi bir şarkı istemiş.

Evet İlyas, Celal Hoca'nın Çanakkale Savaşı ile ilgili söylediğini de biliyorum. Çanakkale Savaşı'nda bizi inancımız kurtardı diyen genç, genç ne Celal Şengör'ün. Celal Şengör'ün ne diyelim kavgası demeyelim ama kızıyor Celal Hoca. Dinleyelim mi ne diyorlar?

0: Peki de değil.
1: Şimdi yani. Kesinlikle.
2: Hayır hayır hayır. Akıllı komutanlar kurtardı.
1: Sesiniz.
2: Şimdi... Ya Balkan Harbi'nde inancın niye kurtaramadı? Balkan Harbi'nde canını okudular. Dalga mı geçiyorsun ya?
1: Evet, Balkan Harbi'nde de inancımız kurtarmadı. Çanakkale Savaşı'nda da, Büyük Taarruz'da da, İstiklal Savaşı'nda da akıllı komutanlar Mustafa Kemal Atatürk kurtardı vatanı. Maalesef ama maalesef dualarla olmuyor. Bakın Filistin için dua ediyoruz, lanet okuyoruz. Ama yıllardan beri hiçbir şey olmuyor. Neden? Çünkü tek başına dualar yeterli kalmıyor. Duaların dışında bir şeyler yapmak gerek diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Akıllı olmak, akıllı davranmak, İsrail'e karşı bir şeyler yapmak gerekiyor. Ne olduğunu ben bilemem. Siyasetçiler bilir, politikacılar bilir, bu işin uzmanları bilir ama duayla olmadığı kesin. İstiklal Savaşı'nda da öyle, Çanakkale Savaşı'nda da öyle. Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı, akıllı komutanlar olmasaydı bugünkü Türkiye Cumhuriyeti de olmazdı. Her ülke için aynı şey geçerlidir. Ve ülkelerin sınırları değerlidir. Ülkelerin sınırları kanla çizilmiştir. Ve her ülke tabii ki sınırlarını koruyacaktır sevgili dostlarım. Bu dünya üzerindeki bütün ülkeler için geçerli. Keşke sınırlar olmasaydı, keşke insanlar sınırsız barış içerisinde yaşayabilseydi, ancak bu dünyada maalesef o mümkün değil. Zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe mümkün olma ihtimali de pek kalmıyor gibi. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. İleriye gideceğimize bazı konularda maalesef geriye gidiyoruz. Özkan Mehmet Özcan Yansıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede. Özkan Mehmet Özcan'da inşaat panelleri var. Yunanistan çapında iddialıyız. En uygun fiyatlar bizde diyorlar. Gidin görün. Özkan Mehmet Özcan'da bu inşaat panelleriyle yapmış oldukları konteyner evleri de gidin yakından görün. Kendo Yeni Yolda Kariyer Dershanesi'nin karşısında sevgili dostlarım. İlikal Pipopiyas, evyeler, çeşmeler, lavabolar, kapı kulpları, tahta masalar, masa ayakları Kendo'da sizin hizmetinizde. Kendo'nun karşısında tam köşede Kariyer Dershanesi var. Gümücüne, Yeni Yolda 46 numarada, Bulatköy ve Bekirli'de. Bu dershaneler çok önemli çünkü sizi başarıdan başarıya koşturuyorlar. Gümücüne ve Bulatköy'deki şubelerin efendim servisleri de var. İlkokul, İngilizce, Yunanca dersleri, ortaokul ve lise için tüm destek dersleri mevcut. 40 öğrenci sertifika sınavına girdi. Sadece 2 kişi geçemedi. İşte bu da Kariyer Dershanelerinin başarısının bir kanıtı sevgili.

Klas İşler, Motoklas Silvai, Alet Medevatlar, Motosikletler, Elektrikli Motosikletler, Normal Motosikletler, İkinci El, Birinci El Motosikletler, Motoklas'ta, Konstukepir'de, Motoklas'ta sevgiler, saygılar sevgili dostlar. Coşkun! Coşkun köpekler yine çoğaldı. Sevin Coşkun. Bir ara köpeklerim azaldı. Nursel abamın köpekleri öldü. Benim köpek, iki köpeğim öldü. Bir ara bir iki ay yem tüketiminde bir azalma oldu. Şimdi 5 tane köpek Yonca'da var. Ben bakıyorum. Yavrular bayağı büyük. Ne yapayım? Yanına da yaklaşılmıyor. Tutup doktora falan götüreceğim. Neyse ki çok dişi yok. Galiba 2 tane dişi var. Çünkü uzaktan göremiyorum tüklerini. Bazen iki belli oluyor, bazen iki belli olmuyor. Göremiyorum dişi mi erkek mi? İnsana yaklaşmıyorlar. Yakına kadar 1, 2, 3, 4 köpeğim vardı. Şimdi 2 tane daha oldu. 6 oldu evdeki köpekler. Kediler çoğaldı. Kedilere de kedi maması bitince zaten bir kere almıştım 2 kilo mu 3 kilo mu ne? Yazın tatile giderken bitti o Coşkun'da. Çok sevmişlerdi kediler ama nereye, hangi birine para yetiştireyim? Neyse. Acıyoruz hayvanlara, sokak hayvanlarına. Şimdi bir kokimiz oldu, bir de Oreo'muz oldu. Bütün doktorları tuttuk. Alexandros Cookie'nin doktoru. Oreo'yu Ahmet'e götürdüm. Fofiko'yu tedavi ettiriyoruz. Fofiko'nun problemi büyük. Şimdi bugün şeye başlayacağız. Antibiyotiğe akşam başladım. Bugün kortizona başlayacağız. Bakalım, bakacağız, göreceğiz. Bazı testler yapıldı, sonuçlarını bekliyoruz. Dediğim gibi uzun lafın kısası, bizim gene hayvan sevgimiz kahrolsun, bu içimizdeki hayvan sevgisi, hayvan sevgimiz hiçbir zaman eksilmiyor. Uzun lafın kısası, artık ayda 2 defa mı alacağım yem, ne yapacağım Coşkun bilemiyorum senden. 2 çuval kalmış. Bu akşam hatta o 2 çuvalın birisini de açacağım, bir çuval kalacak geri. Ya böyle giderse bu bütün kuş bu köpekleri ben bakarsam ne olacak bilmiyorum. Yok mu beni dinleyen bir belediye yetkilisi falan, hiç olmazsa getirsin yemleri, getirsinler. Köpekleri almıyorlar, yemleri getirin bari. Ya sözde belediyenin görevi köpeklere bakmak. Şimdi Coşkun bir link göndermiş, bakacağım birazdan. Leblebi Cüseyin Agam'a çok teşekkür ederim. 90 yıllık tecrübe. Kiryakos'tan diye teşekkür ediyorum patron için o. O bir ırgat, o bir çalışan Hüseyin Aga. Nay nay nay nay. Nay. Orasının demirbaşı, tayinleri o yapıyor. Fındıkları fıstıkları o kavuruyor. Fındık fıstık o ve Konstantinos sucuk lokumlar. Şeker hastalığının şekerini çıkarmayan stevyalı helvalar. Harika fiyatlar. Yılların tecrübesiyle Kiryakostantia'nın kendi elleriyle yapmış olduğu harika ceviz tatları var mesela. Tavsiye ediyoruz Konstantinos'u. 90 yıl zaten. Herkes biliyor. Konstantin'in olduğu yerde dükkan köşe, esnaf Ayşe, Puyun Ayşe abla, Puyun Ayşe abla silogi mağazası. 1984 yılından beri annesinin yanında bu işi öğrendi, başarıyla devam ettiriyor Ayşe abla sevgili dostlar. Bu müziği intro olarak kullanıp üstüne bir şiir patlat Gürkan abi demiş Coşkun. Triandöpen'de kilometre provoles, Real Bay Oktay Aydın. Nasıl müzikmiş böyle bu ben?

0: Bay Coşkun, sen ciddi misin?
1: Çok içtim, önüme
0: geldim. Bunun üstüne mi şiir okuyacağım? Kaydı kötü. Adamın sesi niye öyle bağırıyor? Hey! Kusura bakma. Güldürmeyin beni. İnsan şiirden soğuyacak. Ciyak ciyak bağırıyor adam. Efendim, nerede kalmıştık biz be? Nerede kaldık biz be? Heh, burada kaldık. Nay nay nay nay nay nay nay. Ameli Hüseyin Agam demiş Hasan. Günaydın, nasılsın bakayım demiş Recep. Ana, Recep geldi gene. Ve sen niye geldin hafta sonu? Bacanak Recep geldi. Bunlar Haşim'in adamları bunlar. Sizi bir kenara koydum. Sizi önce apostilos yapacağız, ilaçlayacağız. Ondan sonra katılacağınız programa. Sen, Sezer, Mezer birkaç kişi daha var. Önce sizi ilaçlayacağız. Hasan'a ilaçlayacağım. Ondan sonra. Olmaz öyle. Haşim'den geldiniz. Mikroplu geldiniz. Bakterili geldiniz. Önce apolimansı yaptıracağım size. Hasan serbest. Apolimeni, kataramenes, kaçarides, kataramena, pondikya ya. Bütün böcekleri öldürüyor Hasan. Böceklerin korkulur yası Hasan. Hasan'ı görünce böcekler dağılıp kalıya bırak. Nereye kaçacaklarını şaşırıyorlar. Nereye, hangi şey kaçacaklarını. Kaçın, kaçın. Kaçın Hasan geriye diye kendi aralarında bağırışıyor böcekler. Böceklerin korkulur yası. Hasan Şerif Ali hijyen servis. Tuvaletlerin hijyeni mis gibi kokması için hijyen servis. Hijyen servis sevgili dostlarım. Gümüşüne de ve tabii ki bütün Batı Trakya'da. Ve karşı tarafta da Fatih var. Koltuk döşeği kızar. Ne yapsın olacağız da? Koltukları kumaş mumaş kaplıyor işte. Arabaların tavan kaplamalarını yapıyor. Koltuk döşemelerini en iyi şekilde en uygun fiyatlarla yapıyor. Fatih. Tamam tamam tamam demiş Recep. Ha. Bir kenarda durun. Önce ilaçlayacağız sizi, ondan sonra. Ondan sonra. Apolimansı yapacağız diyor Hasan. Aynen öyle. Önce apolimansı yapacağız size. Aga günaydın, bir piparenciz açsana dinleyelim. Arkadaşım ben de haremde oturuyoruz. Beraber yazıyız sana demiş Mustafa. Neciz yapayım, piparenciz mi? Nasıl piparenciz o be? Cüneyt, yapay zekaya yüzünü dümdüz yaptırmışsın kardeşim. Yeni ütüden çıkmış gibi olmuş suratın. Seni çirkin, seni çirkin dedik alınmış. Bir filtre koymuş suratına, bir filtre koymuş ama şoşa gibi, asfalt gibi olmuş surat. Bak bak bak. Allah seni, Allah seni. Nay nay nay nay nay nay. Tüm Trakyalılara selamlar demiş Recep. Siz karantinadasınız. Pazartesiye kadar karantinada duracaksınız.

Bizim gruptan sizin gruba selamlar olsun demiş Recep. Uzaktan selam uzaktan selam yollar. Sizi pazartesi günü başında ilaçlı ya sizi. Ondan pazartesi günü katılacağız. Almanya'dan günaydın fıstık demiş Çiko. Sensin fıstık. Sensin fıstık.

Ama dur gitme. Hadi pazartesi günü görüşürüz diyor Recep. Dur gitme. Ben sana robottan meyve suyu ikram edeceğim. İnsan getirmeyecek, robot getirecek.

0: Al bakalım beyler.
1: Al bakalım. Al bakalım beyler. Al bakalım şimdi oynayalım. Açık bakalım. Hadi bakalım tutağımızı dökelim bakalım. Hadi dökün bakalım kurtlar. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Kuarifiye gidelim. Köftecik yiyelim. Ciğer salma yiyelim. Güveç yiyelim. Aman bayılıyorum o güveçe. Üstüne de kaşar rendiliyor. Pop pop pop. Ciğer salma. Of of of. Çevirme. Vay vay vay. Kuarifide. Bulat köyde, Kiraz Festivali'nin olduğu köyde, en güzel yerinde, en tepe yerinde, korifileme, korifileme.

Sen de benim gibi yemeği düşünüyorsun demiş Meşhur ablam. Nereden çıktı şimdi yemek? Gidin bitti gitti doydu karnım. Aga açacaksın maç maçacaksan seni kapayıp YouTube'dan açacağız demiş. Senin adın ne? Sen hangi köydensin? He? Sen beni trollüye misin? Başak mı geçiyorsun sen koca gidik adamlan? He? 55 yaşında adamlan sen başak mı geçiyorsun? Seni vallahi billahi ne yaparım biliyor musun ben? He? Seni gidin ya seni. Senin adın ne be? He? Senin adın Emre olmasın? Senin adın Emre Paçaman Sadık olmasın? Seni hınzır seni. Seni hınzır seni vallahi billahi tutarım kulaklarından kaldırırım seni. Ta Papua Yeni Gine'yi gösteririm sana. Heh. Dünyanın ilk tarafını görürsün. Dünya düz zaten olduğu gibi görürsün. Heyvan seni heyvan.

Ben Mustafa diye mi? Marsara Sönye mi? Ne oldu? Seni yalancı Mustafa seni ya. Seni yalancı Emre. Seni ya. Seni Emre Paçavan seni ya. Yalancının mumu yastığa kadar yanarmış. En de söndü püf diye söylermiş.

Sinner. Πάμε ρε παιδιά. Πάμε ρε παιδιά. Ambrosia Trans. Taşımacılıkta bir numara. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesine Yunanistan'a istediğinizi taşıyor. Eşya olur, araba olur, palet olur, palet olur. Ne olursa olsun taşıyor sevgili dostlarım. Ambrosia Trans. Ambrosia Trans. Şener, Batı Trakya'da kulağınız duyanlar. Az iştenden Şener'e gidiyorlar. Görüncüne de Honda Center'ın karşısındaki yolda. İskeçe'de Sarakis'in karşısında Şener. İskeçe'de de Şener, en eskisi adı altında hizmet veriyor.

acımadı. Guten Schloch'tan günaydın Gürkan, kolay gelsin, selamlar demiş İlkan Musa. Gülses Ali günaydınlar. Sevin Boğazi günaydın. Gülsüm abla günaydın. Halil günaydın. Engin Ahmet günaydın. Emin Ferrioğlu, Hüseyin Bircan, Hasan Şerif Ali Kahveci, Melia Kocanım ablam, Fatma İbrahim ablam, Ayşe Ali Babaoğlu, Gülser Hüseyin, Güner ablam, Halil Belginesin, Zeynep Koray, Ahmet Çavuş, Ergün Süleyhanım'ın günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Şimdi bu telefon şirketleri 5G üzerinden Wi-Fi veriyor ya evinize. Bak buna özellikle yazın kalabalık olan, zaman zaman yoğunlaşan yerlerde yaşıyorsanız buna kanmayın. Çünkü hızı çok trajik şekilde düşüyor. Yani Starlink'le bunu karşılaştıramazsınız. Mesela Starlink'le karşılaştıramazsınız. En iyisi de fiber optik bağlantıdır. Fiberdir. Ama her yerde yok işte. Biz de bizim köye gelmesini bekliyoruz. Ben de Starlink var, ben çok memnunum. Şimdi ben yazın operatörler yatırım da yapmıyorlar böyle yazın çok kalabalık olan yerlere, sebebini bilemiyorum. Neden? Kurtarmıyorum onları, bilemiyorum. Bende Kozmote, yani yeni adıyla Telekom var. Yazın uzun süre Kefalonya'da kaldım. Uzun sürede Zakynthos'ta kaldım biliyorsunuz. Zakynthos'ta, Laganas'ta kaldığım dönemde inanır mısınız? Hele hele gece saatlerinde internet diye bir şey yok. Yani telefonla sabit olarak da internete giremiyorsunuz. Bu kadar yoğun, bu kadar meşgulatlar. Yani bırakın 5G'yi, 0.5G bile tutmuyor. Gece saatlerinde bütün kızanlar yükleniyor. Orası kapasitenin üstünde, çok çok çok fazla turist var, kızan var. Kızanların hepsinin elinde telefonlar. Yükleniyor internete. Bitti. Bu koma yapıyor internet. O yüzden o 5G'ler, mahçiler ben pek şey yapmıyorum. Dört gözle bekliyorum köye fiberin gelmesini. Bir de Starlink. Starlink de işin bokunu çıkardı. 40 euroya 400 megabit veriyordu. Şimdi megabitleri 200'e düşürdü. 45 euro yaptı fiyatı. Fikret abi günaydın. Maşallah. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Keletin ya, baldır baldız. Holterlighting.

0: bir yerde yangın mı var yakınlarda? Ambulans sesi mi, yangın araba sesi mi? Böyle sesler geliyor. Baktım, açtım camları, duman da görmüyorum. İskeçe taraflarından böyle çaprazlama geliyor. Yani Toksotes taraflarından geliyor sanki. Bu itfaiye mi, ambulans mı? Yok, itfaiye bu. Ambulans yapıyor galiba. Hamdi, günaydın Gürkan abi, kusura bakma, her gün yazamıyorum, işte yasak, iyi yayınlar derim demiş Hamdi. Çok sağ olasın, dinliyorsun ya yeter. Ne iş yapıyorsun, nerede çalışıyorsun? Hocam, tır kahvesi gibi her yerde sevinirim, hatırı vardır. Benim hocam. Hıdır. Şimdi şarkı arasında tuvalete gittim, bir yerden ses geliyor. Ambulansla itfaiye sesini ayırtamıyorum.
1: Vallahi şimdi şöyle.
0: Yapıyor. Bu itfaiye mi, ambulans mı?
1: Şimdi itfaiye genelde daha böyle kalın tonlu oluyor. Daha böyle uzun, sabit bir tonda kalıyor. Ama ambulans daha böyle yukarı aşağı oynuyor sesi, iniyor çıkıyor.
0: Öyle yapıyor değil mi?
1: Evet, o ambulans. O ambulans. O zaman bu ama itfaiye daha böyle.
0: Bu polis mi, itfaiye mi?
1: İtfaiye de. Evet. İtfaiye o. Evet.
0: Ha, itfaiye.
1: Evet, onu duyuyorsan. İtfaiye o.
0: Ha, yangın var o zaman bir yerde. Çok da rüzgar var. Tamam. Bak. Bak, Kıdır her şeyi biliyor bak.
2: İyi bak.
0: Bir yerde yangın var.
2: Kaç?
0: Zaten burada yangın var, kim nerede? Musti.
2: Halleştin ya.
0: Kaçıyorum birazdan. Bugün cumartesi 12'de bırakıyorum biliyorsunuz. Aa, yeter, canıma geçti, Tebura'ma geldi. Tam deliyim ey, diplomalı deliyim. Haşmet'ten gelenler. Haşmet böyle yapıyor mu? Haşmet'ten gelenler. Rosalie'ne çok teşekkür ederim. Programı yaptığı katkılardan dolayı Rosalie Butik. Guptili. Bayan giyim.
2: Kaç para bu be?
0: Abiye giyim. Efendim harika kıyafetler, günlük kıyafetler. Rosalie Gamze kardeşimizi tavsiye ediyoruz. Çıkın çıkın gidin Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında Dimokütü 1'de. Rosalie.butik.com.tr internet adresi. Aman Instagram adresi. Eray Harbaz güzel boyuyor, iyi boyuyor. Çizgileri hiç teniye koymadan dümdüz çektiriye, hiç yere damlattırmıyor. Eray Harbaz. SBS Consulting and Rent a Car diyoruz. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme araç alım satım ruhsat işlemleri, ticari ve gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları, kayık ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergilerinin sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı, elektronik takograf da efendim verebiliyor profesyonel sürücüler için. Sobacan Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında Otonos 6'da Gümrükçü'ne Komotuni'de Siyas Sinan SBS Consulting and Rent a Car diyoruz sevgili dostlarım. Aynı zamanda Sinan Sinan'ın bir ilanı da var. Almanya'da boya işinde çalışacak 3 kişi aranıyor. İyi maaşlar. Sevgili dostlar, eğer Almanya'da boya işinde çalışmak istiyorsanız Sinan Soft'a ulaşın. Almanya'da boya işinde çalışmak için 3 kişiye ihtiyaç var. 3 kişi iyi para verecekler. Amca, Hasmet bundan sonra program yapmayacak. Tavuğu sana versin söyle demiş Gökhan Karaali. Ben gidince tavuk değil domuz alacağım. Domuz çok güzel bağırıyor. Bak nasıl bağırttıracağım ben domuzu. Ne yapayım ben onun tavuğunu? Haşmet'e yetişemezsin delilikte. O çok başka boyutta. Onunki doğuştan demiş Enes. Batarya fabrikasında Sunlight'ta demiş Hamdi, kolay gelsin Hamdi'm. Kolay gelsin. Yazamasan da dinlemen yeter, sağ olasın. Ben radyoda deliyim. O gerçek hayatta da zırh. Neyse. Yoksa ne yapacaksın?

Nurgül. Güranca'yı yanlış yazmışsın. Tiselt %100 bamba keres. Sedyan fora kuramata diathesime seolata megesi. Diathesima. Diathesima. Seolata megesi. Nurgül. Düzelt onu Nurgül. Tişörtler %100 pamuklu, rengarenk, her beden de mevcut. Bekliyorum demiş. Rengarenkten sonra bir tane gay bayrağı yapmış. Gökkuşağı. Mar Nurgül. Düzelt onları. Sen LGTB'lik, LGTB'lik köyü mü destekliyorsun? He? Sediafora Kromata demiş, Mar Kromata'nın yanına da gökkuşağı koymuş. Vay Nurgül, vay Nurgül, vay tutamayayım seni, vay tutamayayım. Her gün bir zarar yapıyorsun Nurgül.

Kulaklarıma inanamıyorum. Sen Yunanca da düzeltmeye kalkışmışsın diyor Faik'e. Ama doğru değil mi? Ben Yunanca'yı ben öğretmenim kardeşim. Program iyi olmayabilir ama iyi biliyorum grameri.

0: Serdar ve ekibine çok teşekkür ederim. Programa yaptık katılardan dolayı. Serdar ve ekibi sevgili dostlarım. Pergola üretiyor. Serdar ve ekibi harika fiyatlarla hizmet veriyor. Jel kaplamalar, gölgelikler, güneşlikler, kumaş kaplama, koltuk üretimi, kanapa üretimi, eviniz için, işiniz için, sandalyeler, mandalyeler hepsi Serdar'da. Gümüşle Kozmi yolunda 1. kilometrede. Serdar! Vay ne güzel buraya davul! Özdan Çaba! Özdan Çaba! Vay ne güzel çaldırıyorlar davulu sen! Dum, dum, dum, dum, dum. Güzel bir hafta sonu diliyorum ablam demiş Şanyur ablam. Ben de size çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Çok güzel haber verdiniz bugün bana. Çok sevindim sizin adınıza. Vallahi çok sevindim. Çünkü çok ciddi bir savaş verdi Necdet abim bu hastalıkla ve sonunda yenen o oldu. İlk başlardan ne kadar ümitsizdiniz hatırlıyor musunuz? Ben ne dedim? En son insanın umutları ölür. Hiçbir zaman hayatta hiçbir şeyle ilgili umutsuz ümitsiz olmayın. Umutlarınızı hep yaşatın. Umutlarınızı her sabah çiçeklere su verdiğiniz gibi sulayın, cam çanlı dipleri tutun. Gün doğmadan neler doğar? İşte Necdet abi de aylarca çok ciddi bir kanser türüyle savaştı ve sonunda ilk nakliyle sağlığına kavuştu. Kako, yufkacıyı unutma diyor Gökhan Karali. Kako ne demek be? Roman dilinde kako ne demek?
1: Bir bakayım. Romanca'da kako genelde nasıl demek? Mesela kakosi, nasılsın? Ama eğer bağlam farklıysa cümleyi söylersem daha net açıklarım.
0: Bana şöyle demiş birisi, bak kako, yufkacıyı unutma demiş.
1: Bir saniye. Tamam, şimdi anladım. Oradaki kako Romanca değil gibi, büyük ihtimalle sana hitap ediyor. Kako, yufkacıyı unutma. Yani muhtemelen lakabın gibi kullanmış.
0: Benim yerime bir şeyler söylesene ona. Havlayacağım çünkü. Hav hav hav diyeceğim. Sen benim yerime bir şey söyle ona. Daha yumuşak söyle.
1: Tamam, şöyle diyebilirsin.
0: Gökhan adı, tamam, Gökhan. Kako, adı Gökhan.
1: Tamam, şöyle de. Gökhan abi, tamam, yufkacıyı unutmadım, aklımda.
0: Bu mu şimdi? Bu mu şimdi yani?
1: Evet.
0: Ben havlayacağım
1: evet,
0: diyeyim
1: sadece... O zaman şöyle daha yumuşak bir mesaj at. Gökhan abi, tamam ya, merak etme, unutmam. Hatırlattığın iyi oldu.
0: Kaç git buradan, canımı sıkma. Havla diyorum. Ne diyor bana? Kaç git buradan. Pazartesi kadar görünme bana. Çok sağ ol ablam, gerçekten umudumuzu kesmiştik. Haklı çıktın diyor Aynur ablam. Evet, ikiniz de bu savaşı verdiniz. Aynur abla da kanseri yendi. Necdet abi de yendi. Size bir şey söyleyeyim mi canı gönülden bunu? Söylememek isterdim ama Yunanistan'da olsaydınız çok da giderdiniz şimdiye kadar.

Vallahi billahi. Yani hele bizim gibi böyle taşla da olsaydınız çoktan gitmiştiniz öteki tarafa. Ya bizim sağlık sistemimiz 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız diye. Çok yırt diye bizim, yırttır diye bizim sağlık sistemi. Fatih koltuk döşüyor. Kanepe üretiyor. Fatih kanepe nasıl üretiyor? Koltuk yapıyor. Kumaş kaplıyor. Arabaların kumaş kaplamaları. Hemen karşıda da hijyen servis. Haşmet'ten gelenleri de karantinaya aldık. Onları da ilaçlayacak bugün, yarın. Pazartesi sabahına kadar hep ilaçlayacak onları. Zor iş ama yaparım dedi. Hastana güveniyorum, hijyen servis. Hijyen servis pazartesi günü tertemiz cillop gibi çıkacak. Haşmet'ten gelenden cillop gibi yayında olacaklar. İlaçlanmış olarak sizler de evlerinizi ilaçlatın, işlerinizi ilaçlatın. Tuvaletleriniz güzel koksun. Her yer güzel koksun, hijyenik olsun. Hasan sayesinde. Çok yumuşak oldu demiş Gökhan. Sen de vallahi billahi. Abla demiş, nazikçe demiş Leyla. Abla mı demiş, kako abla mı demek? Orhan Eminli. Patra, Lefkada, Agrinio, Preveza. Nereye gidiyorsunuz? Hayırlı yolculuklar. Yaputo falan mı?

Aa, söylesene yufkacıyı basanak demiş Gökhan'a. Bıktım yufkacıdan da bıktım. Yufka isteyeceğiz, yufka vermeye bıktım. Aa, sen de. Vay Rıdvan Feyyiz. Şeker gibi yufka. Trakya yufka. Yufka deyince yufka de. Saçta pişmiş harika yufka. Şaka diyorum tabii ki. Rıdvan kaç kere söyledi. Söyle ne zaman geleceğin sana yufka vereyim dedi. Şaka yapıyoruz. Çok seviyorum Rıdvan'ı. Çok seviyorum bana bedavadan bir sürü şey sevenleri. Aman gelen verenleri. Yaşa Rıdvan. Yaşa Trakya yufka Rıdvan Feyyiz. Bak, Rodopil'deki bakkal ve marketlerde. Kefalonya'ya gidiyiz. Kızı götürüyoruz demiş Orkan. Ha, vay şimdi kıskandım. Gerçi kışın soğuktur oralar ama Kefalonya zaten benim yerlerim orası biliyorsunuz. Selam söyleyin. Argostoria selam söyleyin. Sen benim yayınlarımı dinledin mi bilmiyorum Orkan. Ben buluşamadık bir türlü. Buluşamadık. Benim çok işlerim vardı. Ama ben senin dediğin yere dönerciye gittim. Buldum onu. Ta Terma şeyde ya ben o adam. Ta Terma Platya'da sonunda. Ta Terma orada nasıl buluyorlar adamı? Gittim oturdum. Adam kendi de oradaydı. Demedim ama ben böyle böyle falan filan diye kendimi tanıtmadım. Oturdum oraya. Kondosuli yedim. Kondosuli Kotopulo yedim. Vay ne kalabalık. Vay ne kalabalık, vay ne kalabalık, vay ne kalabalık. Adı çıkmış bir kere. Beğendin mi dersen? Keşke başka bir şey döner falan yiyseydim. Biraz kuru canaydı kondosuyla. Öyle söyle adama.

yan tarafımda gene bir tane adam vardı. Adam benim yaşımda, bulmuş bir tane küçücük kız. Herhalde cimri de kızı yemeğe götüreceğine dönerciye götür. Dönerciye gelmişler. Beni yabancı sanıyorlar. Vay neler neler konuşuyorlar. Neler duydu kulaklarım, neler duydu kulaklarım, neler duydu. Sen kart zamparayı. Sen kart zamparayı bırak. Güzel bir taverneye götüreceğine götür dönerciye.

Mustafa Zengin Furnoz. Ne oldu be? Ha? Havan mı söndü? Aleyküm selam Spiro adı. Hadi yaza görüşürüz inşallah demiş. Orhan inşallah. Oradan bir Spiro'ya söyle bir evcez bulsun oradan uygun fiyatlı. Bir dairecik bulsun. İlla Argostol'de olması gerekmez. Daha yukarılarda olsa da olur. Fark etmez. Bir evcez bir dairecik bir şey bir köy evi mi? Bulalım oradan. En çok çok güzel Kefalonya neresini söyleyeyim de en çok Sami'yi çok beğendim. Çok güzel yemekler var orada Sami'de. Andi Samos Beach çok güzel. Ya o güzel diyorum da diğer başka yerlere de haksızlık olacak. Yani Kefalonya'da bir tek güzel yer yok ki. Vallahi yani süper yerler, süper süper. Efaka kalan diyor Mehmet Nazmi abim ha? Nereden çıktı şimdi durup dururken ve ne günaydın diyorsun ne bir şey diyorsun? Allah'ım ya Rabbim bırak sen ya.

taşınmaktan kurtuluruz diyor. Orhan evet. Vallahi yazın ben kalırım. Kışın kıza veririm. Sizin kıza veririm bedava. Ben de para çok. Kefalının her yeri güzel. Evet gerçekten öyle.

Allah bütün güzellikleri vermiş ama gülü seven dikenine katlanır demişler. Kefalonya deprem de vermiş. Oradaki insanlar alışık hiç. Öyle 4-5 şiddetinde depremle hiç kalkmıyorlar bir yerlerinden. Biz bir gece depreme yatalandık, ödüm bokuma karıştı. Ev sahibinin umurunda değil. Sakın deprem olursa dışarı kaçmayın, hem çok sağlam evi ben yaptım diyor. Beşi gibi sallanıyor. Tıngır mıngır, tıngır mıngır. Siz büroya bulun bakalım, sorun bakalım, bir dairecik yaparız bu işi. Bankadan kredi çekeriz. Kako, selam iyi yayınlar derim demiş Hande. Ela kako. Seneye Tayfun'u da alalım diyor. Orhan Emin, Tayfun nereden tanıyorsun sen? Bu balcı olanı mı? Sigaranın fenerini yak gidelim. Ay olan olan yalancı çoğalan. Önce Ambrosian Trans'a söyleyelim. Çipuru doldursun Kefalonya'yı.

Tayfun Balcı'ya da selam. Sevgili dostlar, ben artık kaçıyorum. Bugün cumartesi. Haydi süper ikili. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bugün yine beni yalnız bırakmadığınız için, bugün yine bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok güzel bir cumartesi günü, çok güzel bir cumartesi akşamı. Hepinize harika bir pazar günü diliyorum. Dikkat edin. Yağmur geçişleri olabilir, rüzgarlı olacak hava. Kendinize iyi bakın. Kendinizi sevin. Yolda olanlara da iyi yolculuklar diliyorum. Orhan Emin gibi. Başka bu kadar işte. Sizi seviyorum. Sizin de beni sevdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Pazartesi görüşmek üzere.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Hızınız arttıkça gözlerinizin yanları görme yeteneği daralır. Örneğin 130 kilometre hızla giderken görüş açınız normalin neredeyse yarısına düşer. Bu yüzden hız yönetimi profesyonel sürüşün temelidir. Hız sınırlarına uyalım.

Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

İşte efendim Batır Eke'nin ilk özel radyosum. Radyo Sitten 100.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1:05 dakika geçiyor. Cumartesi gününde 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saati boyunca güzel vakit geçiririz. Bugün biraz hava rüzgarlı. Esiyor. Poyraz. Yavaş yavaş Poyrazlar başladım. Meteoroloji baktığımızda da hava kapalı olarak gösteriyor. Poyraz'dan 5 bufarı gösteriyor. Saatteki hızı 45. Bugün Poyraz, yarın da Poyraz olacak. Yavaş yavaş yapraklar dökülecek. Ağaçlar yapraksız kalacak. Haftaya da baktığımızda da Perşembe'ye kadar Poyraz olacak. Hava sıcaklıkları da gündüzleri 25 derece, geceleri 15 dereceye kadar düşüyor hava sıcaklığı.

Önümüz seyir kış. Gaz fiyatları bu yıl pahalı olacak galiba. 1.70. Odun da tonu ya da kubiğim 150 euro. Isınmak bu yıl pahalı olacak. Başlayalım. Önce sponsorlarımızı aktaralım, öyle başlayalım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Koskuyolu Mahallesi'nde alüminyum ustasım Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işlerim. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. Alüminyum ustası Serkan'ım. 697-35-91-462 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı ve Kalfalı Metin çay üstünden okul yanından sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme, multimedya ses sistemi takımı, denişimi, arabanızın camlarına füme takma, eski koltuk kılıflarınızı deniştirme, farlarınızı temizleme, uzaktan aç kapama sistemi monte edilmesi, alarm sistemleri, arabanız için LED lambalar, arabanız için bataryaları bulabilirsiniz. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonunda 697-77-40-096. Ev tesisatçısı Alaytin. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatım işleri uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılmaktadır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilmesi, güneş enerjisi takılır, doğal gaz bağlantısı yapılır, profesyonel ve güvenilir işçilik, ev tesisatçısı Alaytin. Her saat ulaşabileceğiniz telefon 697-77-697. Baştan alalım. Diğer telefondan karıştırdık. 697-724-14-79 nol telefondan su tesisatçısı, ev tesisatçısı Alaytin'e ulaşabilirsiniz. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatım uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılmaktadır. Güneş enerjisi takılmaktadır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Kısacası A'dan Z'ye tesisat işleri yapılır. Telefonu da 697-724-14-79. Başlıyoruz. Gizem Kara'yı dinliyoruz. Çay Var mı isimli şarkısım. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm stefemleri için geliyor şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

Gizem Kara'dan dedik, çay var mı dinledik. Şimdi de Seftap Kalp Gözü'nü dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Devam ediyoruz. Ekinli Uzunlar Göze Geldik isimli şarkısıyla devam ediyoruz. Buduklulu Burak için gidiyor şarkım. Annesi ve ablasına gönderiyoruz.

Ekin Uzunlar seslendirdi, Göze Geldik isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Zinet Salim, Kalbim.

Nedir ya? Bu seslendirdi. Yabani'yi dinledik. Şimdi de Aylin Demir'le devam ediyoruz. Karakaşlı Yar'ı dinliyoruz.

Senden ne çok var. Robert'a modern dinledik. Şimdi de Cem'le devam edelim. Hey! Seviyor isimli şarkısım.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferosum bilirsin.
2: Kuşoğlu Mehmet Ahmet yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Bir saatimizi geride bıraktık. Saatlerimizi 2 dakika geçiyor. Devam ediyoruz. Sponsorlarımızı aktaralım. Ev tesis saçısı ve Alight'in yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik ev tesis saçısı ve Alight'in. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarası 697-724-1479 nolu telefondan ev tesisatçısı Alaaddin'e ulaşabilirsiniz. Yeni yaptığınız ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri uzun yılların deneyimi ve tecrübesiyle yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Güneş enerjisi takılır. A'dan Z'ye ev tesisatçısı Alaaddin. Diğer sponsorumuz alüminyum ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle Kozgöl Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 numaralı telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirme. İster bez ister derim size kalmış. Arabanızın camlarını füme takmam. Multimedya ses sistemi takımı denişimi yapılır. Arabanızın düşmüş tavan bezleri deniştirilir. Arabanızın farları temizlenir. LED lambalar takılır. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Telefonu 697 77 40 096 nol telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Hilal Altın'ın şarkısını başlayalım. Baştan dinleyelim. Sar Sarmalayı dinliyoruz.

Hilal Altın seslendirdi. Sarsar Malayı dinledik. Şimdi de Mustafa Taş. Çamlar Altın'dayı dinliyoruz.

Mustafa Taş'tan dinledik. Çamlar Altında'yı dinledik. Şimdi Ferdi Tayfur, Sabahçı Kahvesi. Alaaddin için geliyor şarkım. Ferdi'yi seviyorum. Mola verdik dedi. Çeşmeci Alaaddin. Çalışanlarıyla birlikte öğlen yemeğine oturmuşlar. Ferdi Tayfur istediler. Afiyet olsun diyelim. Kolay gelsin.

Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Mehmet Çelik'ten dinledik. Lingo Lingo şiirleri dinledik. Devam ediyoruz. Ebru Palat, Ateşini Yolla Bana'yı dinliyoruz.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

Geceye sözüm var. Dinledik. Devam ediyoruz. Git yoluna. Cengiz Kurtoğlu'nu dinliyoruz.

İbrahim Tatlıses, İbrahim Tatlıses'ten dinledik. Ne Faydası Var isimli şarkısını dinledik. Şimdi de birlikteliğimizin son şarkısı. Coşkun Sabah'tan geliyorum. Sen bambaşkasını dinliyoruz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım ve veda edelim. Yılların tecrübesiyle sizlere Kozkoyol Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyatı sormak için, danışmak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme, multimedya ses sistemi takması, deniştirmesi yapılır. Arabanızın camlarına füme takılır. Arabanızın eski koltukları, koltuk kılıfları yenileriyle deniştirilir. İster bez, ister derim. O sizin tercihine kalmış. Arabanızın farları temizlenir. Uzaktan aç kapıma takılır. Alarm sistemleri, bataryaları, arabanız için gerekli olan bataryaları bulabilirsiniz. Arabanız için gerekli olan aksesuarları bulabileceğiniz bir yer. Grand Tunic, Kalfalı Metin çay üstünde, manavokul yanında sizlere hizmet veriyorum. Telefonunda 697-77-40-096. Eftesi saçısı Alaytin. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri uzun yıllara dayanan tecrübe ile yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz ve bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik. Ev tesisatçısı Alaytin. Dersat ulaşabileceğiniz telefon numarası 697-724-1479 nolu telefondan ev tesisatçısı Alaytin'e ulaşabilirsiniz. Yeni yaptığınız eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri, yeraltı kanalifer sistemi, güneş enerjisi takılması, doğalgaz bağlantısı, kısacası A'dan Z'ye ev tesisatçısı Alaytin. Çiçeksin dalsın gönlümün tek. Cumartesi gününde 2 saati paylaştık. Tekrar pazartesi görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esen mutlu kalın, dostça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. İyi hafta sonlarım.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα μόνο με 1,85. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların

Saçlar Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevdam.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα μόνο με 1,85. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επιχρήσεις κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμή. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα μόνο με 1,85. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sev.

birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhanninon Kanarı 24.

0: 4 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
1: Gençler.
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: her ağaç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım hatta şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
1: Yo, herkes yaptı, bir sen eksiktin Ender. Ender.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια, μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα, μόνο με 1,85. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

kitaplarımı getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Evet, üzülümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek, türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize, hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde, nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde, meşeler güvermiş, varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık, yüreğini yüreğime ekle, yüreğini yüreğime ekle, kanatlansın türküler.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Kokluyor bakarat üzerinde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
8: Yo he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.
7: Hayal

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

mektuplarımı getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Evet, zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.